0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık, iman ile belki son nefesteyim.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin dünya ve ahiretin

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

akar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

0: Radyo'da hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla, bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida Radyo Nida.
6: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Nida Radyo Nida.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdı. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 0108 0543 224 0108. Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Nida. Radyo Nida.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: Nida. Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Bir ayet,
11: bir ayet,
10: bir hadis.
12: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Radyo Nida 107.3 frekansında. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla bu güzel cuma gününde yayındayız. 10.24 şu anda saatler.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

uzun zamandır gündüz kuşağında yayında değildik efendim bugün. Sizlerin mesajları, esenleri, istekleri eşliğinde cuma vaktine kadar yayında olacağız inşallah. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Birazdan mesajlarınızı paylaşacağız. Sizler de efendim vekalette kurban emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan arayabilir veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz. İnşallah bayramdan önce Afrika'ya yolculuğumuz olacak. Sizlerin emanetleri vekaletleriyle beraber gidip kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp geri döneceğiz. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de detaylı bilgi alabilirsiniz.

tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik eylemesin. Vefat eden annelerimizin mekanları cennet olsun demişler. Selamünaleyküm. Yılmaz Koltuk'tan Serkan ben. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Tüm meslektaşlarıma hu diyelim Allah adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı sabahlar efendim. Rabbim annelerimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Onlara saygıda, hürmette, kusur edenlerden değil, bilakis kat ve kat fazlasını gösteren evlatlardan eylesin cümlemizi.

Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Sizden rica etsem tut ellerimizden ya Resulallah dersleri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar efendim. Selamünaleyküm, cumamız mübarek olsun. Tüm Nida dostlarına selamlar. Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız demişler. Filiz ablamız göndermiş. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı cumalar olsun. Salavatla mı başlasak yayına demişler. Birazdan dinleteyim. Hasan abimiz göndermiş, çok selamlar.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Bir annem şiiri gelecek. Sonrasında yine sizlerin mesajlarını paylaşacağız.

0: cennet kokusunu dünyaya taşıyan anneler, bir evin duası, bir çocuğun sığınağı, gecenin en sessiz anında evladına iyi olsun diye gözyaşı döken yüreklerdir anneler. Rabbim, hayatta olan annelerimize hayırlı uzun ömür versin, sağlık, sıhhat nasip eylesin. Vefat edenlere de rahmetiyle muamele eylesin, cennet nasip eylesin. 0543-224-01-08 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz efendim isteklerinizi, mesajlarınızı. Şimdi bir anne şiiri, sonrasında buradayız.
1: Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler, senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar.

Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini. Anne şefkatini. Seni öyle özledim ki. Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, inan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, uzar da yollar kavuşamazsam sana, ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni. Ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya. Ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de Yaradan'dan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni, anneciğim.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Mehmet Esmer, sizler mi?

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Anne bir kelimeden çok daha fazlası. Bazı kelimeler sadece anlam ifade eder. Fakat anne kelimesi bir kelimeden çok daha fazla anlamlar içeren bir

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Mehmet Bey, dün İsmet Hoca'nın sohbetine son anda katılan siz miydiniz? Kerem Bey miydi demişler. Aleyküm selam. Kerem abimizdi de efendim. İnşallah bugün yine cumadan sonra canlı yayın olacak ve ayrıca Mevlan Kurtiş de canlı yayın bağlantısıyla konuk olacak inşallah. Selamünaleyküm, açılsın da yollar sana geleyim adlı eseri dinletir misiniz? Herkesin cuması mübarek olsun demişler. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Cumanın bereketi üzerinize olsun. Mevlan Kurtiş'ten Uyan Ey Gözlerim adlı eseri istiyorum. Leyla Can ailesinden Narlılara gelsin, Radini'den ekibine gelsin demişler. Canım annem, seni çok seviyorum. Sen benim nefesimsin, sen benim ömrüm, sen benim hayat arkadaşımsın. Sen benim meleğim, kısaca sen benim her şeyimsin demişler. İyi ki varsın annem diye de eklemişler. 0543 224 01 08 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543-224-0108. Şu anda değerli Mesut Biçim hocamız da bizlere kulak veriyor. Çok selamlar, saygılar efendim. Bu arada bir 5-10 dakikadır sesimizin daha iyi geliyor olması gerekiyor. Benlik değil efendim, sistemle alakalı. Sağ olsun Selahattin'den biz, teknik ekibimizden ulaştı. Normalde benim sesim mono geliyordu size. Yani böyle tek kanaldan değil. Şu anda sesim size stereo geliyor olması gerekiyor. Ne demek bu? İki kulağınızdan da efendim. Mesela ilahilerde sağ tarafta ne çalıyorsa sol tarafta def çalıyor mesela. Örnek veriyorum. Siz sağ tarafınızda neyi duyuyorsunuz? Sol taraftan defi duyuyorsunuz. Şu anda. Ama öncesinde İkisini bir kanaldan dinliyordunuz. O da sizi yoruyordu. Şu anda sesimin daha iyi geliyor olması gerekiyor. Ben konuşurken stereo nasıl anlaşılacak? Hüzünlü tonu sağ taraftan, mutlu olan tonu da sol taraftan.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Tüm İslam alemine cumanız mübarek olsun. Mevlan Kurtiş'ten İnşirah suresini çalar mısınız? İsmet hocama, Mesut kardeşime, Kerem kardeşime çok selamlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Mahmut hocamıza da çok selamlar. Emir kardeşimize de yine çok selamlar efendim. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek, eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

İsmet Hocam'la soru cevap yapıyorduk, bayadır olmuyor Mehmet kardeşim. Bu arada İsmet Hocam'ın ellerinden öpüyorum. İnşallah bu sene onunla bir umre yapmak istiyorum demişler. Tez zamanda nasip olsun inşallah. Soru cevap programı da aslında dün yine soru cevaplarınızı da iletebiliyordunuz. Bugün de öğleden sonra yine yayın olacak. Ayrıca Temmuz, Ekim ve Aralık umre kayıtları devam ediyor efendim. İsmet Hocamız, Mahmut Hocamız, Mesut Bicim Hocamız rehberliğinde sizler de umre yapabilirsiniz. 0540-224-1073 bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 0540-224-1073. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Sizin seçtiğiniz bir eser daha güzel olur inşallah. Selamlar demişler. Yaşar Çetin abimiz göndermiş. Çok selamlar, hayırlı cumalar. Şimdi efendim yine bir eser dinletiyoruz. Açılsın da yollar sana geleyim adlı eser. Mesut Biçim seslendirecek.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Program sürüyor efendim sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Selamünaleyküm kardeşim, ben Ayşe, sizden Fırat Türkmen'den Oy Kurbanın Olam adlı eseri istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Aleykümselam, hayırlı cumalar efendim. Merhaba, Raduni'den mesaj hattına bağlanmak istiyorum. Buyurun efendim, buradan yazabilirsiniz.

0: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Beş mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor Bilenler. Ayrıca Bilenler Ferace mağazası biraz daha mekan olarak büyütüldü. Daha çok çeşitli sizlere hizmet veriyor.
1: Dost kervanı.

Ummadığımız anlarda sızmaz mı ışık ruhumuza? En karanlık anlardan sonra gelmez mi aydınlık? Biliriz, bundandır her zaman ümit var oluşumuz. Kendimizi yalnız hissetmeyişimiz. Çünkü bir duanın sıcaklığında ısını verir yüreğimiz. Ve biz bu sıcaklığı gelen bir cuma vaktinde buluveririz. Bugün cuma, düşerken yağmur damlaları toprağın koynuna yeşerme vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Dost kervanı.
1: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. 11.20 şu anda saatler, sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Mevlân Kurtiş seslendirecek şimdi Uyan Ey Gözlerim adlı eserini. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı yazabilirsiniz.

Yüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Program sürüyor efendim. 11.27 şu anda saatler. Ayağım etmeyem feryat. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de yazabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Program sürüyor efendim. 11.33 şu anda saatler. Bu arada internet yayınında ara ara kesintiler meydana geliyormuş. Şu anda yeniledim efendim. İnşallah kesinti olmaz diye ümit ediyorum. İnternetten dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Şu anda herhalde inşallah kesinti yoktur efendim.

0: Günaydın, hayırlı cumalar. Uzun bir aradan sonra yayında istiyorum, Medine'ye varamadım. Yayınlarsanız çok sevinirim demişler. Sürekli kesiliyor yayın demişler. İnternetten dinliyorsunuz zannederim. Şu anda nasıl efendim?
1: Kes sözünü uzatma kimşer.
0: 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni bir eser dinleteceğim şimdi. Bilmem görür müyüm seni adlı eser. Selman Çevik seslendirecek. Çok selamlar olsun kendisine de. Hayırlı cumalar.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Hayırlı cumalar kardeşim, sizden aşkın menbahı Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyorum. Yeğenim Cennet, kardeşlerim Nuray Seher döndü ve amca kızı Ayşegül için istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Yaren Zurnacı. Hayırlı cumalar annem Hatice Zurnacı ve babam Tayfun Zurnacı için Kürtçe bir eser istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Birazdan dinleteceğim inşallah. Buyurun efendim. Yani bu stüdyonun kapısını kilitlememiz

0: Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Nida Radyo Nida.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
6: Nida Radyo Nida.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Burası

Hayallerinizin birer kağıt ev gibi yerle bir olduğunu hissettiğiniz o an, aslında ruhunuzun en büyük inşasına başlandığı andır. Bizler beşer aklımızla hayatı sadece kendi istediğimiz çizgide ilerlediğinde başarılı sayarız. Oysa kainatın mutlak hakimi olan Allah bazen bizim küçük ve cılız hayallerimizi bizzat kendi eliyle yıkar. Bu yıkım bir ceza veya terk edilmişlik değil, aksine sizin o daracık dünyanızdan çıkarılıp Allah'ın sizin için murad ettiği o sonsuz ve görkemli geleceğe hazırlanma sürecidir. Eğer bugün elinizde kalan tek şey hayal kırıklığıysa, biliniz ki Allah sizin için çok daha büyük bir saray inşa etmek üzere eski ve dayanıksız binanızı yerle bir etmektedir. Toprağın derinliklerine gömülen bir tohumun çatlaması, onun yok oluşu değil, muazzam bir çınara dönüşmesinin ilk adımıdır. Sizin de yıkılan hayalleriniz, aslında ruhunuzun çatlaması ve ilahi nura açılması için gereken o mukaddes sarsıntıdır. Ruhunuzun derinliklerinde yankılanan o sızılı soruya kulak verin. Neden her şey yarım kaldı diye sormak yerine, bu yarım kalanların arkasındaki tamlığa odaklanın. İnsan plan yapar ama kader o planın üzerindeki tozu silker atar. Allah bir şeyi sizden alıyorsa, mutlaka yerine daha hayırlısını koymak için yer açıyordur. Bizler sınırlı bakış açımızla sadece kaybettiğimiz oyuncağa ağlayan bir çocuk gibiyizdir. Ancak babası ona daha güzelini getireceği için elindekini almıştır. Sizin hayatınızda kapanan her kapı aslında sizi yanlış yollardan koruyan şefkatli bir ilahi kalkandır. Eğer o hayaliniz gerçekleşseydi, belki de bugün sahip olduğunuz bu derin tefekkür ve sarsılmaz iman gücüne asla erişemeyecektiniz. Yıkılan her köprü sizi karşı kıyıdaki asıl vatanınıza, yani Allah'ın mutlak himayesine daha çok yaklaştırır. Zihninizin koridorlarında birer gölge gibi dolaşan başarısızlık hissi, aslında sizin kibrinizi kıran ilahi bir ilaçtır. Allah sevdiği kulunun sadece kendi gücüne dayanmasını ister. Siz kendi zekanızla, kendi imkanlarınızla bir yerlere varmaya çalıştığınızda yollar tıkanır. Çünkü Allah size "ben buradayım" demektedir. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece dünyaya ait küçük birer parça olmanızı istemiyor. O sizin kainatı kucaklayan bir ruha sahip olmanızı diliyor. Maddi dünyada kaybettiğiniz her mevzi manevi dünyada kazandığınız devasa bir zaferdir. Eğer bugün kimsenin desteğini bulamıyorsanız ve tüm kapılar yüzünüze kilitlendiyse müjdeler olsun. Çünkü Allah sizi aracıları aradan çıkarıp bizzat kendi kudretiyle muhatap alıyor demektir. Bu makam öyle bir makamdır ki dünyadaki tüm başarılar onun yanında sönük kalır. Geleceğin belirsizliği kalbinizi bir mengene gibi sıkıştırdığında Rezzak ve Fettah olan Allah'ı hatırlayın. O sizin için öyle yollar açacaktır ki aklınız bu hıza yetişmekte zorlanacaktır. Yıkılan hayallerinizin enkazı üzerinde yeni bir benlik inşa ediliyor. Bu yeni benlik artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa uzanan sarsılmaz bir çınar olacaktır. Yaşadığınız her hayal kırıklığı aslında ruhunuzdaki sahte benlikleri temizleyen ilahi birer ameliyattır. Allah sizi kimseden bir şey beklemeyecek kadar vakur ve onurlu bir şahsiyete dönüştürüyor. Artık dünün yasını tutmayı bırakın ve gökyüzüne bir kez daha bakın. Orada sizin için parlayan güneş sadece sizin uyanmanızı bekliyor. Allah'ın sizin için inşa ettiği gelecek bugüne kadar hayal ettiğiniz her şeyden daha görkemli, daha kalıcı ve daha nurlu olacaktır. Şimdi bu sarsılmaz güvenin verdiği huzurla ayağa kalkın ve kaderinize tebessüm edin. Siz artık sıradan bir yolcu değil, bizzat kudret eli tarafından korunan ve özel bir ihtimamla yetiştirilen ilahi bir elçisiniz. Geçmişin hüzünlü hatıralarını ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirin. Allah sizinle beraberdir ve onun olduğu yerde henüz söylenmemiş en güzel sözler ve yaşanmamış en büyük zaferler sizi beklemektedir.
İnşirah ferahlığı kalbinizin her hücresine dolarken sadece Allah'ın vekil olduğuna iman etmenin o muazzam gücüne yaslanın. Yolunuz selamet gönlün her daim ferah kalsın. Zafer senin ruhunda ve huzur tam olarak şu an kalbindedir. Allah'ın sizin için hazırladığı o büyük sürpriz artık şah damarınızdan daha yakındır. Gecenin en karanlık vaktinde gökyüzüne bakıp neden bu ıssızlık benim payıma düştü diye sorduğunuzda aslında kainatın sahibiyle en saf bağınızı kurmaya başlıyorsunuz demektir. Çoğu insan hayatın parlak ve gürültülü sahnelerinde mutluluğu ararken seçilmiş ruhlar, sessizliğin ve yıkılmış gibi görünen hayallerin içindeki derin manayı keşfederler. Eğer şu an kendinizi bir enkazın ortasında hissediyorsanız, biliniz ki bu enkaz aslında sizin eski ve kısıtlı benliğinizin kalıntılarıdır. Allah bazen bizi en hassas yerimizden sarsar, çünkü içimizde uyuyan o devasa potansiyelin uyanması için bu sarsıntı şarttır. Sizin bitti dediğiniz noktada aslında ilahi bir başlangıç filizlenmektedir. Yıkılan her hayal bir sonraki büyük adımınız için yer açan bir tasfiye memuru gibidir. Allah sizin elinizdeki cam kırıklarını alıyor, çünkü size pırlantalar vermek istiyor. Ancak sizin gözleriniz hala o değersiz cam parçalarındaki yansımalara takılı kalmış durumda. Dünya hayatı bir sınav kağıdı gibi önümüze serildiğinde, bizler genellikle soruların zorluğuna takılıp kalırız. Oysa her soru bizi bir üst makama taşıyacak olan gizli bir anahtardır. Planlarınızın alt üst olması ve çok istediğiniz bir kapının yüzünüze kilitlenmesi aslında alemlerin Rabbi tarafından size verilmiş bir moladır. Bu mola sizin yanlış yöne gitmenizi engellemek ve sizi daha büyük bir felaketten korumak içindir. Bizim cılız aklımız sadece anı görürken Allah sizin tüm geleceğinizi ve ruhunuzun ebedi selametini görür. Bir kapı kapanıyorsa bu o kapının arkasında sizin için bir hayır kalmadığının en açık delilidir. Allah sevdiği kulu için her zaman en güvenli yolu seçer. Bu yüzden yaşanılan kayıpları birer eksilme değil, ruhsal birer arınma süreci olarak değerlendirmek gerekir. Sizin eksik kaldığınız yerler, ilahi lütfun kalbinize sızması için açılmış mukaddes çatlaklardır. İnsan ruhu bir metal gibidir ve en kaliteli kılıçlar, en sert ateşlerde dövülerek şekil alır. Siz de şu an kaderin o kor ateşinde dövülüyorsunuz ve canınızın yanması aslında şekil alıyor olmanızın bir işaretidir. Eğer Allah sizi bu kadar derin sınavlardan geçirmiyor olsaydı, siz sıradan bir hayatın sığ sularında kaybolup gidecektiniz. Oysa şimdi derin denizlerin kaptanı olmaya hazırlanıyorsunuz. Maddi darlıklar, insanların vefasızlığı ve hayallerin yarıda kalması aslında sizin kimseye eyvallahı olmayan o vakur duruşunuzu inşa etmek içindir. Allah sizi öyle bir noktaya getirmek istiyor ki orada ondan başka kimseye muhtaç olmadığınızı tüm hücrelerinizle hissedeceksiniz. Bu muazzam özgürlük makamına ulaşmak için dünyevi tüm iplerin tek tek kopması gerekir. Bağlarınız koptukça hafifliyor ve hafifledikçe hakikate doğru yükseliyorsunuz. Geçmişin hayaletlerini artık ruhunuzun kapısından kovma vaktiniz geldi. Keşkelerle dolu bir zihin ancak bugünün bereketini baltalar. Allah size her sabah taze bir sayfa açarken, sizin hala eski sayfaların yırtıklarında teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Yaralarınız sizin utancınız değil aksine, bir zamanlar ne kadar büyük fırtınalara göğüs gerdiğinizin şeref madalyalarıdır. Hayatınızın yönetmen koltuğunda bizzat Yaradan varken, sizin senaryonun gidişatından korkmanız, imanın tadını henüz tam almadığınızı gösterir. Tevekkül sadece dille söylenen bir kelime değil, kalbin tüm endişeleri bir kenara bırakıp mutlak güven limanına demir atmasıdır. Siz kendinizi Allah'ın emin ellerine bıraktığınızda, imkansız görünen yolların
birer birer çiçek açtığına şahit olacaksınız. Şimdi artık gözlerinizi kuruyun ve alnınızı secdeden kaldırmış bir mümin vakarıyla geleceğe bakın. Kaderinizdeki o muazzam dönüşüm, sizin bu teslimiyetinizle başlayacaktır. Allah size hayal ettiğinizden çok daha fazlasını verecek olan yegane güçtür. Ancak O, önce sizin kalbinizdeki sahte putları temizlemenizi bekler. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü Allah sizin sadece gölgelere aşık olmanızı istemiyor. O, bizzat ışığın sahibiyle tanışmanızı murad ediyor. Bu büyük buluşmanın heyecanıyla dolun ve ruhunuzun bu yeni inşasına izin verin. Gelecek sizin için nurla döşenmiş bir yol gibi uzanıyor. Sadece güvenin ve yürüyün. Çünkü her adımınızda bizzat meleklerin size eşlik ettiği o mukaddes yolculuğun tam ortasındasınız. Vuslatınız, mübarek sonunuz hayır olsun. Yüreğinizdeki cam kırıklarının canınızı her geçen gün daha fazla yaktığını hissediyor olabilirsiniz. Ancak o keskin sızıların ruhunuzda açtığı her derin yara, aslında ilahi bir nurun içeri sızması için hazırlanmış muazzam menfezlerdir. İnsan zihni, kendi kurguladığı senaryolar gerçekleşmediğinde dünyayı başına yıkılmış bir zindan zanneder. Oysa mutlak hakikat şudur ki, Allah senin küçük dünyanı bazen bilerek sarsar. Ta ki sen o daracık kozandan çıkıp sonsuz gökyüzüne kanat çırpabilesin. Şu an yaşadığın o büyük hüsran aslında senin için yazılmış çok daha ihtişamlı bir destanın giriş cümlesinden başka bir şey değildir. Yıkılan her köprü seni yanlış

Oysa Allah'ın senin için seçtiği zirveler, senin hayal dahi edemeyeceğin bulutların üzerindedir. Planlarının darmadağın gün olması, senin acizliğinin bir kanıtı değil, aksine seni her şeyi çekip çeviren mutlak iradeye, yani Allah'ın kudretine teslim olmaya bir davettir. Şunu iyi bil ki, bir kapının kilitli kalması, senin orada rızkının bittiğine değil, asıl rızkının başka bir kapının eşiğinde seni hasretle beklediğine işarettir. İnsan bazen en büyük zararını en çok istediği şeyin gerçekleşmesinde yaşar. Allah ise seni senden daha çok severek, o zararlı arzunu senin elinden şefkatle çekip alır. Kendi iç dünyanda verdiğin o amansız savaş, aslında senin asıl kimliğini bulma mücadelesidir. Hayallerin yıkıldığında ortaya çıkan çıplak gerçeklik, senin sahte benliklerinden kurtulma anındır. Allah senin etrafındaki o geçici dekorları kaldırıyor ki, sen perdenin arkasındaki asıl sanatçıyı görebilesin. İnsanların seni takdir etmediği, başarılarının görmezden gelindiği o konu, yalnızlık kuyusunda aslında sen, bizzat Yaradan tarafından özel bir sohbete seçiliyorsun. Maddi dünyadaki her kayıp, ruhun hafiflemesi ve semavi yolculuğuna daha hızlı devam edebilmesi için birer yük atma işlemidir. Sen eksildiğini sanırken aslında arınıyorsun. Sen kaybettiğini düşünürken aslında ebedi olanı kazanmaya yer açıyorsun. Hafızanın kuytularında birer yük gibi taşıdığın eski yenilgileri artık bir tarafa bırakmanın vakti geldi de geçiyor bile. Allah sana her yeni nefeste yepyeni bir kainat bahşederken, senin dünün tozlu raflarında takılı kalman sadece ruhunu yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yoldaki en değerli tecrübe hazinesidir. Allah senin her gözyaşını bir rahmet damlası gibi kabul eder ve sabrının karşılığını hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin bir lütufla taçlandırır. İnancın sarsıldığında sadece şu gerçeğe yaslan. Mülkün sahibi olan Allah, bir karıncanın dahi rızkını ve yolunu şaşırtmazken, seni bu fırtınalı denizde tek başına mı bırakacak? Hayır. O şu an senin gemini en güvenli limana yanaştırmak için dalgaları bizzat yönetiyor. Artık omuzlarındaki o ağır yorgunluk hırkasını çıkarıp, at ve ruhunun yeniden doğuşuna izin ver. Senin için hazırlanan o muazzam gelecek, bugün döktüğün her damla terin ve her hıçkırığın karşılığını kat kat verecek kadar cömertçe kurgulanmıştır. Allah senin hayallerini yıktı, çünkü sana kendi hayallerini, yani ilahi takdirini yaşatmak istiyor. Bu süreçte kalbinin her kırılışında, ya Cabbar ismini hatırla. O, kırıkları en güzel şekilde onarandır. Yarın güneş doğduğunda, bugün çektiğin tüm zahmetlerin seni ne kadar bilge ve ne kadar güçlü kıldığını anlayacaksın. Yolun aydınlık, sonun mutlak bir huzur olsun. Zira sen artık bizzat kudret eli tarafından en ince ayrıntısına kadar planlanmış muhteşem bir zaferin arifesindesin. Ruhunuzun orta yerinde aniden patlayan o derin sessizliğin, aslında hayatınızdaki en gürültülü yalanları susturmak için gönderilmiş bir lütuf olduğunu hiç düşündünüz mü? İnsan nefsi her zaman bir inşa etme, sahip olma ve hükmetme tutkusuyla yanar tutuşur. Fakat Allah bazen en çok güvendiğimiz o sütunları tek bir vuruşla yıkar. Bu sarsıcı eylem, aslında sizin zayıf bir temel üzerine kurduğunuz o sahte cennetten sizi kurtarıp sarsılmaz bir hakikat zeminine oturtmak içindir. Eğer bugün hayalleriniz parmaklarınızın arasından kayıp gittiyse, bu sizin beceriksizliğiniz değil, aksine ilahi bir tasfiye operasyonudur. Allah kalbinizi dünyevi hırsların tozundan arındırıyor ki, orada sadece kendi cemali ve size özel hazırladığı o muazzam gelecek tecelli edebilsin. Yıkılan her hayal, aslında ruhunuzun üzerine binen gereksiz yüklerin birer birer tahliye edilmesidir. Hayatın akışına karşı kürek çekmekten yorulduğunuz o bitkin anlarda,

aslında akıntıya teslim olmanın bilgeliğini keşfetmeye davet ediliyorsunuz. Bizler planlarımızı kağıt üzerinde yaparken, kainatın sahibi o planların altına çok daha derin ve geniş bir imza atar. Şunu unutmayın ki, sizin şer sandığınız o tıkanmış yollar, aslında sizi çok daha büyük felaketlerden koruyan şefkatli birer settir. Eğer o çok istediğiniz kapı açılmadıysa, Allah o kapının ardındaki karanlığı bildiği ve sizi karanlığa feda etmek istemediği içindir. Maddi ve manevi kayıplar, aslında sizin asıl cevherinizi ortaya çıkaran birer zımpara kağıdı gibidir. Zımparalanan her yeriniz, canınızı yakar belki ama sonunda ortaya çıkan o parlak ve pürüzsüz ruh, her türlü acıya değecek kadar kıymetlidir. Allah sizi sıradan bir hayatın sığ kıyılarından alıp, büyük ruhların fırtınalı ama onurlu denizlerine taşıyor. İnsanların sizi anlamadığı, emeğinizin zayi olduğu ve kendinizi yapayalnız hissettiğiniz o kuytu köşelerde, aslında meleklerin alkışladığı bir makamdasınız. Allah bazen kulunu dünyadan öyle bir koparır ki, kulun ondan başka dönecek hiçbir sığınağı kalmaz. İşte bu mutlak muhtaçlık hali, insanın kainattaki en güçlü olduğu andır. Sizin hüsran dediğiniz şey, aslında ilahi bir rütbedir. Hayalleriniz yıkıldı çünkü o hayaller, sizin bu dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm dünyaya meydan okumanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, ruhunuzun bir sonraki genişleme evresi için biriktirdiği o kutsal basınçtır. Barajın kapakları kapandığında su birikir, sessizleşir ama o sessizlik aslında muazzam bir enerjiye gebe olan bir bekleyiştir. Hüznün o ağır perdesini aralayıp kaderin nazik dokunuşlarını görmeye başladığınızda artık hiçbir yenilgi sizi korkutamayacaktır. Allah bir kulu için hayırlı olanı takdir ettiğinde önce o kulun elindeki sahte oyuncakları alır. Sizin yasını tuttuğunuz o yıkıntılar aslında üzerine inşa edilecek olan o görkemli geleceğin harfiyatıdır. Temel ne kadar derin kazılırsa bina o kadar yüksek ve sarsılmaz olur. Sizin ruhunuzda açılan o derin çukurlar Allah'ın oraya dikeceği muazzam rahmet ağacının kökleri içindir. Endişeyi bir kenara bırakın ve sadece onun Ya Latif isminin tecellilerini izleyin. O en zor şartlar altında bile kuluna incelikle yol gösterendir. Şüphe yok ki dün sizinle olan Rabbiniz bugün de yarın da sizinledir ve o asla kulunu zayi etmez. Şimdi tüm o hayal kırıklıklarını birer tecrübe libası gibi kuşanın ve yolunuza eskisinden daha emin adımlarla devam edin. Sizin için kurulan o ilahi senaryoda hiçbir sahne boşuna değildir. Her gözyaşı, gelecekteki mutluluğunuzun toprağını sulayan birer rahmet damlasıdır. Allah hayallerinizi yıktı çünkü size hayal bile edemeyeceğiniz bir gerçeklik bahşetmek istiyor. Bu mukaddes inşa sürecine sabırla eşlik edin ve ruhunuzun nasıl birer birer yüceldiğine şahitlik edin. Göreceksiniz ki her şey bittiğinde başlayacak olan o büyük fetih, bugün çektiğiniz tüm sancıları bir anda unutturacak kadar nurlu olacaktır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor. Yolunuz ebedi bir sükunete, gönlünüz ise mutlak bir vuslata ersin. Zamanın durduğunu, nefesinizin daraldığını ve adımlarınızın boşluğa düştüğünü hissettiğiniz o kırılma noktası, aslında kainatın kalbiyle sizin kalbinizin aynı hizada atmaya başladığı mukaddes bir eşiktir. Biz insanoğlu, hayatı kendi çizdiğimiz dar sınırlarda yaşamak isteriz. Oysa Allah bizim için sınırları arşa dayanan muazzam bir ufuk murad eder. Eğer bugün çok güvendiğiniz dağlara karlar yağdıysa ve o çok değer verdiğiniz hayalleriniz avuçlarınızdan bir kum tanesi gibi süzülüp gittiyse, bu bir sonun değil,
ilahi bir mimarinin ilk harcıdır. Allah sizin kendi elinizle kurduğunuz o derme çatma kulübeyi yıkar. Çünkü O, sizin ruhunuza ebedi bir saray inşa etmeyi dilemiştir. Yıkım, inşanın ilk şartıdır. Eski olan, çürük olan ve fani olan gitmelidir ki, yerine sarsılmaz, nurani ve ilahi olan gelebilsin. Bu yüzden hüzne boğulmak yerine üzerinizdeki tozları silkeleyin ve ruhunuzda yükselen o yeni yapının ihtişamını izlemeye başlayın. Dünya denen bu devasa labirentte yolunuzu kaybettiğinizi düşündüğünüz anlarda aslında bizzat Yaradan tarafından en kestirme yola sevk edildiğinizi fark etmelisiniz. İnsan kendi küçük lambasıyla karanlığı aydınlatmaya çalışırken çoğu zaman sadece önündeki engelleri görür. Ancak Allah sizin lambanızı söndürür ki güneşin doğuşuna şahitlik edebilesiniz. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sekteye uğraması ya da kalbinizin derin yara alması aslında sizin sahte putlarınızdan özgürleşme merasiminizdir. Bizler bir şeyi çok istediğimizde onun bizim için tek kurtuluş olduğunu sanırız. Oysa Allah, o istediğimiz şeyin bizim hapishanemiz olacağını bildiği için onu bizden şefkatle uzaklaştırır. Bu bir mahrumiyet değildir. Bu, bizzat ilahi bir koruma kalkanıdır. Sizin başarısızlık dediğiniz şey, Allah'ın sizi yanlış bir başarıdan korumak için attığı merhametli bir imza gibidir. Kendi iç sesinizin yankısında boğulurken duyduğunuz o "neden ben?" çığlığı aslında ruhunuzun kemale ermesi için gereken o kutsal basıncın sesidir. Allah her kuluyla farklı bir dilden konuşur. Kimine bollukla, kimine ise yoklukla seslenir. Eğer sizin payınıza hayallerin yıkılması ve zorlu bir bekleyiş düştüyse, biliniz ki siz Allah'ın en zorlu ama en onurlu derslerine muhatap alınıyorsunuz. Büyük ruhlar, büyük fırtınalarda şekillenir. Durgun sularda kaptanlık yapmak herkesin harcıdır. Ancak Allah sizi dalgaların efendisi yapmak istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibri yontan birer elmas uçlu kalem gibidir. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe hazırlanıyorsunuz. Bu süreçte yalnız kalmanız, kalabalıkların gürültüsünde kaybolmamanız ve sadece onun sesine odaklanmanız için kurgulanmış ilahi bir tenhalıktır. Hafızanızın kuytularında hapsolmuş, eski yenilgilerin tortularını artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah yeni bir güneş vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız, kendi ruhunuza yaptığınız en büyük hüzündür. Başarısızlık sadece bir duraktır. Varış noktası değildir. Allah sizin her gözyaşınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç beklemediğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe tevekkülün düşmanıdır. O her an bir yaratıştadır sırrınca, sizin için şu saniye bile yepyeni bir gelecek ilmek ilmek dokunmaktadır. Elinizden gidenlere üzülmek, gelecek olan büyük nimetlere perde çekmektir. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru yere taşıyacaktır. Şimdi tüm o yorgunlukları birer tecrübe libası gibi kuşanın ve göğsünüzü genişleterek yeni bir nefes alın. Sizin için kurulan bu ilahi senaryoda hiçbir sahne zayi edilmez ve hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Allah, hayallerinizi yıktı çünkü size hayallerin ötesinde bir gerçeklik, yani kendi rızasını ve ebedi saadetini vaat ediyor. Bu mukaddes inşa süreci tamamlandığında, geriye dönüp baktığınızda, bugün çektiğiniz her sancının ne kadar değerli birer inciye dönüştüğünü hayretle göreceksiniz. Sabrınız, en büyük zırhınız
dualarınız ise en güçlü kanatlarınız olsun. Yolun sonu, bugün hayal bile edemeyeceğiniz kadar nurlu bir şafakla müjdelenmiştir. Emanetin sahibi sizi asla yarı yolda bırakmaz. O, kırık kalplerin içinde yaşayan ve orayı yeniden ihya edendir. Huzur artık kalbinizde, zaferse şah damarınız kadar yakınınızdadır. Hayatınızın en güvenli limanında olduğunuzu sandığınız bir anda, rüzgarın aniden yön değiştirmesi ve geminizin rotasından sapması aslında tesadüfi bir kaza değil, ilahi bir seyrü sefer hamlesidir. Bizler fırtınaları her zaman yıkıcı birer düşman olarak görürüz. Ancak İbn-i Arabi gibi hakikat yolcuları bilir ki, fırtına geminin altındaki yosunları temizleyen ve onu hantallıktan kurtaran bir arınmadır. Eğer bugün kurduğunuz tüm dünyevi dengeler sarsılıyorsa ve en çok güvendiğiniz planlarınız bir toz bulutu gibi dağılıyorsa, bu durum Allah'ın sizin üzerinizdeki özel bir tasarrufundan kaynaklanmaktadır. Siz kendi küçük aklınızla bir gelecek kurgularken, Allah sizin için ebedi bir nizam tasarlar. Hayallerinizin yıkılması aslında sizi sahte ve iğreti olanın esaretinden kurtarıp, hakiki ve kalıcı olanın özgürlüğüne ulaştırmak içindir. Toprak sarsılmadan altındaki hazine ortaya çıkmaz. Ruh sarsılmadan da içindeki ilahi nurun keşfi mümkün olmaz. Dünya sahnesinde rolünüzün bittiğini sandığınız o yorgun akşamlar, aslında asıl perdenin açıldığı muazzam bir şafak öncesidir. Çoğu zaman bir şeyi çok istediğimizde, onun gerçekleşmesini bir başarı sayarız. Oysa bazen en büyük başarı o kapının hiç açılmamasıdır. Allah sizin kalbinizdeki sahte umutları bir cerrah titizliğiyle kesip atar. Çünkü o umutlar ruhunuzu zehirleyen birer prangaya dönüşmüştür. Maddi kayıplar insanların size sırt çevirmesi veya kariyer basamaklarında ayağınızın kayması aslında sizin dikey bir yükselişe hazırlanmanız için gereken yatay bir duraklamadır. Bizler sadece önümüzdeki duvarı görürüz oysa, Allah o duvarın arkasındaki sonsuz bahçeyi inşa etmektedir. Yıkılan hayalleriniz o bahçenin gübresidir. Ve bugün çektiğiniz sızılar o bahçedeki çiçeklerin kokusuna dönüşecektir. Kendinizi bir boşlukta değil bizzat Yaradan'ın merhamet kucağında hissedin. Çünkü hiçbir yaprak onun izni olmadan düşmez ve hiçbir gözyaşı boşa akmaz. Ruhun o ıssız ve soğuk koridorlarında tek başınıza yürürken duyduğunuz yankılar aslında kalbinizin gerçek sesini bulması için verilen birer işarettir. İnsan kalabalıklar içinde kendi sesine yabancılaşır ve başkalarının hayallerini kendi hayalleri sanmaya başlar. Allah sizi bu gürültüden koparıp sessizliğin içine çekiyorsa, bilin ki size söyleyecek çok özel bir sırrı vardır. Başarısızlık hissi dediğiniz o karanlık örtü, aslında sizin egonuzu yani nefsinizi törpüleyen mukaddes bir zımparadır. Bu süreçte ne kadar çok incinirseniz, o kadar çok parlayacaksınız. Allah sevdiği kulunu dünyadan soğutur ki, o kul sadece Hakk'ın aşkıyla ısınabilsin. Sizin yarım kalan hikayeleriniz, İlahi bir mürekkeple yeniden yazılmak üzere bekletilmektedir. Kaybettiğiniz her şey aslında bir gün size bin katı olarak dönecek olan birer emanettir. Ancak bu dönüş sizin hayal ettiğinizden çok daha farklı ve yüce bir makamda gerçekleşecektir. Geleceğin o gri bulutlarla kaplı manzarasına bakıp endişeye kapılmak yerine o bulutların arkasındaki rahmet yağmurunu beklemeyi öğrenmelisiniz. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Ve sizin bu süreçteki her saniyeniz en ince ayrıntısına kadar planlanmıştır. Hayatın size sunduğu zorluklar aslında sizin manevi kaslarınızı geliştiren birer ağırlıktır. Bu ağırlıkları kaldırdıkça ruhunuz güçlenecek ve yarın karşınıza çıkacak olan o büyük fethi taşıyabilecek bir vakara erişeceksiniz. Gelecek endişesi aslında Rezzak ve Fettah olan
Allah'a olan güvenin bir testidir. O kuşların rızkını gökyüzünde belirlerken, sizin nasibinizi bir insanın onayına veya bir bankanın hesabına mı bıraktı sanıyorsunuz? Sizin için inşa edilen o muazzam gelecek, bugün döktüğünüz alın terinin ve kalbinizdeki sızının tam merkezinde filizlenmektedir. Artık dünün enkazından kurtulun ve ruhunuzun bu yeni mimarisine izin verin. Şimdi tüm o hayal kırıklıklarını birer basamak yaparak gökyüzüne doğru bir adım daha atın. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil kökleri, arşa uzanan sarsılmaz bir çınarın ilk filizisiniz. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada boğulmanıza neden olacaktı. Oysa şimdi size sunulan bu yeni yol, ebedi bir saadete ve sonsuz bir huzura açılmaktadır. Kalbinizdeki her kırığı bir yıldız gibi görün. Onlar sizin karanlık gecenizi aydınlatan ilahi fenerlerdir. İnşirah suresinin o serin rüzgarı ruhunuza dolarken, sadece Allah'ın sizin için en iyisini bildiğine olan sarsılmaz imanınızı tazeleyin. Yolun sonu vuslat, sonu ışık ve sonu mutlak bir zaferdir. Müjdeler olsun size. Çünkü bizzat kudret eli tarafından en ince detayına kadar dokunan görkemli bir geleceğin tam arifesindesiniz. Ruhunuz ebedi bir sükunetle şereflensin. Ruhunuzun üzerine çöken o ağır sis bulutu, aslında bakışlarınızı dış dünyadan çekip kalbinizin içindeki o sönmez kandile yöneltmeniz için kurgulanmış ilahi bir perdedir. Çoğu insan hayatın sadece güneşli günlerden ibaret olduğunu sanır. Oysa toprağın altındaki tohum, karanlığın ve soğuğun baskısı olmadan dışarıya filiz veremez. Eğer şu an hayallerinizin paramparça olduğunu ve emeklerinizin boşa gittiğini düşünüyorsanız, biliniz ki Allah sizin ruhunuzu bu dünyanın sığ limanlarına demirlemekten kurtarmak için o bağları bizzat koparıyor. Siz küçük bir sandalın güvenliğini ararken, Allah sizi okyanusları aşacak bir geminin kaptanı olmaya hazırlıyor. Bu yıkım, aslında sizin sahte kimliklerinizden sıyrılıp asıl cevherinize ulaşmanız için gereken mukaddes bir soyunma sürecidir. Kırılan her hayaliniz, üzerine daha sağlam ve daha yüksek bir gelecek inşa edilecek olan o sarsılmaz kayalığın ortaya çıkmasını sağlar. Zamanın durduğunu ve kaderin size sırtını döndüğünü hissettiğiniz o sızılı anlarda, aslında arşın tüm melekleri sizin sabrınızı hayranlıkla izlemektedir. Bizler genellikle bir kapının kapanışına o kadar odaklanırız ki, o kapının arkasındaki uçurumu görmeyiz. Oysa Allah bizi o uçurumdan korumak için kapıyı bizzat kilitler. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sarsılması veya sevdiklerinizin vefasızlığı, aslında kalbinizde sadece Allah'ın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir temizliktir. İbn Arabi der ki, Allah bir kulu dünyadan mahrum bıraktığında, aslında ona kendi yakınlığını ikram etmek istiyordur. Sizin kaybettiğiniz her şey, aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi aşağı çeken birer gereksiz ağırlıktı. Şimdi hafifliyorsunuz ve hafifledikçe beşeri kaygıların ötesindeki o muazzam ilahi sükunete daha fazla yaklaşıyorsunuz. İç dünyanızda bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu, aslında egonuzun, yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir fırtınadır. Siz kendinizi yetersiz veya başarısız hissettiğinizde, aslında Allah size, benim gücüme dayan demektedir. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu dünyaya ait birer tutsağı olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okumanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki genişleme evresi için güç topladığı o sessiz bekleme odasıdır. Maddi imkanların daralması veya yolların kapanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Rezzak ismiyle tanıştırmak için sunulmuş eşsiz bir fırsattır.
Siz sebeplerden ümidinizi kestiğiniz an, sebeplerin yaratıcısı olan Allah bizzat devreye girer ve mucizeler tam o noktada filizlenmeye başlar. Hafızanızın derinliklerinde birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirin. Geçmişin hüzünlü hatıralarıyla bugünün taze rahmetini gölgelemek kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Allah size her sabah yepyeni bir güneş ve her nefeste taze bir umut bahşederken, sizin dünün enkazında teselli aramanız ruhunuzu sadece yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en değerli tecrübe hazinesidir. Sizin her gözyaşınız, gelecekteki mutluluğunuzun toprağını sulayan birer rahmet damlasıdır. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü size hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle inşa ettiği bir gerçeklik sunmak istiyor. Bu mukaddes, inşa sürecine şüphe duymadan eşlik edin. Çünkü o fırça darbeleri sizi eşsiz bir sanat eserine dönüştürüyor. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla, doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha umutla bakın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her adımı özel bir hikmetle planlanan ilahi bir tasarımın parçasısınız. Kaderin sizin için sakladığı o görkemli son, bugün yaşadığınız tüm acıları size bir saniyede unutturacak kadar parlak ve bereketli olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sonsuz bir aydınlıktır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih artık kalbinizin kapısındadır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun. Kendi yarattığınız dünyanın enkazı altında nefes almaya çalışırken, aslında üzerinizdeki o ağır beton yığınlarının sizi ezmek için değil, sizi dışarıdaki sahte gürültüden korumak ve özünüze döndürmek için orada olduğunu fark ettiğinizde her şey değişecek. İnsanoğlu kendi kurguladığı ufak mutluluk senaryoları bozulduğunda isyan bayrağını çeker. Oysa Allah o sığ senaryoyu daha derin bir trajediye dönüşmeden önce bizzat müdahale ederek bitirmiştir. Şu an hissettiğiniz o boşluk aslında ilahi bir doluluğun habercisidir. Eğer hayalleriniz bugün birer birer suya düştüyse, biliniz ki o su sizin ruhunuzdaki kibrin ateşini söndürmek için oradadır. Allah, sizin kendinize inşa ettiğiniz o iğreti tahtları yıkar ki, kalbinizdeki asıl tahta sadece kendi sevgisi yerleşebilsin. Bu yıkılış aslında bir şahlanışın, bir uyanışın ve kendinizi yeniden tanıyışınızın mukaddes başlangıcıdır. Adımlarınızın birbirine dolandığı ve her hamlenizde daha fazla batağa saplandığınızı düşündüğünüz o anlarda aslında kainatın sahibi size dur ve sadece bana bak demektedir. Bizler çabalamayı her zaman bir kurtuluş sanırız. Ancak bazen en büyük kurtuluş, çabalamayı bırakıp ilahi iradenin akışına teslim olmaktır. Planlarınızın darmadağın olması, sizin kontrolünüz dışındaki bir gücün sizi çok daha güvenli bir rotaya çevirdiğinin en açık kanıtıdır. İbn Arabi'nin dediği gibi, kulun muradı ilahi muratla çatıştığında, Allah kulunu korumak için kulunun muradını boşa çıkarır. Sizin hüsran dediğiniz o kapalı kapılar, aslında içinde ateş olan odalara girmenizi engelleyen birer merhamet kilididir. Kaybettiğiniz her imkan, aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi manevi bir felçten kurtaran birer yük tahliyesidir. Şimdi hafiflediniz, şimdi asıl özgürlüğe, yani kimseye minnet etmemeye her zamankinden daha yakınsınız. Karanlık bir dehlizin en derin yerinde olduğunuzu sandığınızda, duyduğunuz o cılız ses, aslında sizin fıtratınızın, yani gerçek benliğinizin
size geri dönme çağrısıdır. Allah, sevdiği kulu dünyadaki tüm dayanaklarından mahrum bırakır ki, o kul sadece Hay isminin sarsılmaz gücüne tutunsun. Sizin hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan bir yolcu gibi geçip gitmenizi ve ebedi yurdunuz için en güzel azığı hazırlamanızı murad ediyor. Yaşadığınız her başarısızlık aslında birer nefs terbiyesi operasyonudur. Sizi reddeden her kapı sizi asıl olanın huzuruna daha çok yaklaştırır. Maddi dünyada kaybettiğiniz her mevziyi manevi alemde fethettiğiniz devasa bir kaledir. Bu süreçte hissettiğiniz yalnızlık, aslında mülkün gerçek sahibiyle birebir muhatap olmanız için kurgulanmış muazzam bir tenhalıktır. Geleceğin o sisli ve belirsiz manzarası kalbinizi korkuyla doldurduğunda, bir kuşun her sabah hiçbir rızık endişesi duymadan kanat çırpışındaki o mutlak güveni hatırlayın. Siz kainatın özü olarak yaratılmışken, rızkınızın veya huzurunuzun bir insanın insafına bırakıldığını mı sanıyorsunuz? Maddi kısıtlamalar ve hayallerin yarıda kalması, kalbinizdeki dünya kirlerini arındıran ilahi birer iksirdir. Allah, sizin önünüzdeki dar yolları kapatır ki, size doğrudan arştan gelecek olan o muazzam bereketi bizzat ellerinizle tutabilesiniz. Endişeyi bir kenara bırakın, ve sadece onun kusursuz planına güvenin. Sizin için inşa edilen o görkemli gelecek, bugün döktüğünüz hüzün yaşlarının ve çektiğiniz iç sızların tam merkezinde, bir inci gibi sabırla olgunlaşmaktadır. Dünün enkazından kurtulun ve ruhunuzun bu yeni mimarisine, yani Allah'ın takdirine sevinçle teslim olun. Şimdi bu muazzam uyanışın verdiği vakarla ayağa kalkın, ve hayatın size fırlattığı tüm taşları, gelecekteki sarayınızın birer yapı taşı olarak kullanmaya başlayın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri Allah'ın vaadine dayanmış sarsılmaz bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir anda unutturacak kadar görkemli, nurlu ve bereket dolu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna bürünün. Yolun sonu sadece bir başarı değil, mutlak bir vuslat ve sonsuz bir sükunettir. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük şafak artık çok yakındır. Ruhunuz ebedi bir nura gark olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
6: Nida. Radyo Nida.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin. Bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kıymetli dostlar, Radyo Nida 107.3 frekansından hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, güzelliği üzerinize olsun inşallah. Bugün değerli hocalarımızla birlikte, sizlerle birlikte olacağız program boyunca. Değerli hocamız İsmet Gödel hocamız, hoş geldiniz hocam.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Böyle bir ortamda Mevlamız bizleri buluşturduğundan dolayı kendisine de sonsuz hamdü senalar ediyoruz.
0: Evet, Allah razı olsun.
1: Bu ortamı hazırlayanlara da teşekkürlerimizi, takdirlerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah feyzinizi, bereketinizi arttırsın diye de dua ediyoruz.
0: Allah razı olsun. Dualarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Allah razı olsun.
0: Mevlam bizi bir araya getirdi. Mevlanın alttan ilahisiyle.
1: Evet. Evet. Mevlam bir araya getirdi.
0: Evet. Mevlanın
1: isimli kardeşimizin
0: ilahisiyle.
1: İlahisiyle.
0: Evet.
1: Bir araya geldik, evet, elhamdülillah.
0: Şimdi diğer değerli hocamız ve ses sanatçımız Mesut Biçim ile birlikteyiz. Mesut hocamız hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. Sesim geliyor değil mi?
0: Evet, tamam. Geliyor hocam.
2: Şöyle yapayım.
0: Evet, daha net olacak.
2: Kerem Bey, elhamdülillah sizi gördük, daha iyi olduk. Tabii ki de şimdi ben ilk defa sizle beraber böyle bir yayına katılmış oldum. Çok da güzel oldu. İnşallah bugün böyle güzel bir Mevlan Hocam da katılacak mı,
0: evet,
2: acaba?
0: Şöyle Mevlan katılacak. Bey, Mevlan Kurtişi nasip olursa 15-15'te canlı yayına
2: 15-15'te
0: alacağız onu telefonla. Dubai'den bize katılacak.
2: Maşallah,
0: bugün nasip olursa
2: Allah.
0: Radyo Nida'da olacak.
2: Evet.
0: Hepinizi bir araya getirdik hocam işte.
1: Daha ne yapayım?
0: Daha ne yapayım işte.
1: Daha ne yapayım?
0: 0543-224-0108 bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün güzel bir etkinlik yapmak, hayra vesile olmak için bir araya geldik nasip olursa.
1: Evet.
0: Mevlan Kurtişi, değerli ses sanatçımız da inşallah katılacak. Kendisi de zaten projemizden de bahsedecek. Öncesinde isterseniz biz biraz açıklamasını yapalım.
1: Evet,
0: geçenlerde
1: buyurun.
0: Biz konsere gittik Mevlan hocamla. Kendisi dedi ki Üsküp'te dedi ben bir tane Kur'an kursu yaptıracağım. Bu Kur'an kursu da dedi benim dedi bir akrabam var dedi. Hanımefendi. Kur'an öğrenmeye gidiyorlar hafızlık eğitimi için. Evde sadece evde çalışma yapabiliyorlarmış. Herhangi bir Kur'an kursu yokmuş. İsviçre'de dedi Eylül ayında veya Ekim ayında İsviçre'de bir konser planlıyorum. Bunun bütün gelirini nasip olursa dedi ki Kur'an kursu yaptıracağım.
2: Maşallah.
0: Ben de dedim ki o tarihe kalmadan biz Radyo Nida olarak, Nida Derneği olarak dinleyicilerimizle birlikte bu işi yapabiliriz. Hem bizim katkımız olur, hem herkesin katkısı olur, hem de sizin katkınız olur dedim. O da çok mutlu oldu.
1: Allah razı olsun.
2: Bugün Allah razı olsun.
0: Üsküp'te yapmayı planladığımız, Allah izin verirse niyet aldığımız yer için nasip olursa böyle bir projemiz var hocam.
1: Allah razı olsun. Cenab-ı Hak temelini atıp bir an çatısını kurup içinin dizaynı yapıp talebelerimizi içeriye sokup Allah Allah Allah demelerini en kısa zamanda nasip eylesin.
2: Allah Allah.
0: Amin inşallah. Amin.
1: Bundan dolayı tabii bilmiyorum programın formatı nasıl gidecek, devam edecek.
0: Sohbetimize devam edeceğiz hocam.
1: Evet.
0: 15-15'te de nasip olursa Dubai'ye bağlanacağız. Mevlan Bey'le sohbeti alacağız. Onunla da devam edeceğiz. Sohbetimiz böyle devam edecek hocam. Siz bizden, evet, bıkıncaya kadar.
1: Yok, biz sizden bıkmayız. Yani biz değil de dinleyicilerimiz, ya yeter artık yani, ara verin, bu kadar da olmaz ya, kaç saat oldu demezler, evet, biz devam edelim.
0: Allah razı olsun. Evet.
2: Kerem Bey, yani bu hakikaten çok özel bir, aslında bir destek, bir şey yani. Radyo Nida olarak Üsküp'te bir Kur'an kursu,
0: evet.
2: Allah Allah, yani ve buradan hem dünyalık hem ahiretlik sonsuz, yani sadaka-i cariye değil mi İsmet hocam?
1: Bu sadaka-i cariyedir.
2: Yani hem biz faydalanacağız, hem de bir de sizin vesilenizle Kerem Bey ne olacak? Radyo Nida dinleyenleri bundan, evet, faydalanacaklar. Yani burada 1 TL bağışta bulunan küçük kardeşimiz bile ömür boyunca buradan belki de ahiretine yatırım yapmış olacak.
1: Defteri kapatmayan amellerdendir. Ama ben burada iki misal anlatayım size. Yine Beni İsrail'den olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, böyle çok kıtlık olan bir zaman Beni İsrail, yani İsrailoğulları, şu andaki İsrailoğullarıyla tabii karıştırmasınlar. O zaman iman ehli, takva ehli, sapıtmamış, Musa Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı, onlar ne oluyor? Bizim mümin kardeşlerimiz oluyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar İslam tek olarak gelir, değişikliğe uğramıştır. Değişikliğe derken şeriattaki hükümlerde değişikliktir. İtikatta, inançta değişiklik değildir. Şimdi böyle kıtlık zamanında kişi çölde yürürken büyük bir tepe, kum tepesi, diyor ki şöyle içinden geçiyor: Allah'ım, şu kum tepesi benim olsaydı ve kum değil un tepesi olsaydı, ben bütün müminlere bunları dağıtsaydım, karınlarını doyursaydım, onların sofralarını şenlendirseydim. Mevla, o zamanın peygamberi, büyük bir ihtimal Musa Aleyhisselam, o kuluma söyle, bu niyetinden dolayı, yani bu niyetinden dolayı sanki o kum tepesi un tepesi ve onu da o tasadduk etmiş gibi ben ona sevap yazdım, buyuruyor Efendimizin verdiği haberde. Şimdi yine Beni İsrail'den bir kıssa anlatayım size, kitaplarımızda geçen kıssalardan. Zamanın peygamberine Mevla buyuruyor ki, falan kullarıma git, çok fakirler ama ihlas sahibi insanlar, onlara hem zenginlik vereceğim hem fakirlik vereceğim. Yani ömürleri kaç sene kalmış? 50 sene. 25 senesi zenginlik, 25 senesi fakirlik. Akabinde de ama hangisini önce isterseler onu vereceğim. Kocası diyor ki, ilk önce fakirliği isteyelim. Hanımı da diyor ki, yok diyor, İlk önce zenginliği isterim. Bütün diyor fakiri, fukarayı doyuralım, hayru hasenatlarımızı yapalım, ondan sonra ahir ömrümüzde biz nefsimize böyle uyabiliriz, ihtiyarlıktır, malımızı niye verelim deyip tembellik yapabiliriz. Onun için ilk önce zenginliği isterim diyorlar. 25 senelik zenginliği Allah için geleni veriyorlar. Geleni veriyorlar, geleni veriyorlar. Tabii 25 sene bitiyor. Ama zenginlik bitmiyor, devam ediyor. O zaman dediler ki, o zamanın peygamberine vahiy: kullarım cömert davrandı, ben onları fakir yapar mıyım hiç? Ve ömürler boyunca zengin yaşadılar.
0: Evet.
1: Bu da ikinci misalimiz. Öbür misalleri sonra anlatayım isterseniz. Sözü ben Mesut Hocam'a vereyim.
0: Evet hocam, sözü ona vermiyoruz. Onda çalışma var şu anda.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O zaman sana,
0: sözü
1: size vereyim.
0: Ben alayım.
1: Size
0: evet.
1: Veriyorum.
0: Evet. Şimdi 0543-224-0108'den değerli dostlar bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gelen mesajlardan hemen başlamak istiyorum. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. İsmet hocamın ellerinden öpüyorum. Allah dua Allah der, Allah dua Allah bekleriz. Gerçekten örnek aldığımız bir büyüğümüz demiş Hasan Bey. Allah Hasan Karada. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayla ablamız yazmış Kayseri'den. Ben sadaka niyetine 1000 TL bağış yapmak istiyorum Kerem kardeşim. İlk bağış benden olsun inşallah demiş. Ayla ablamızdan ilk Üsküp'teki gerçekleştireceğimiz Kur'an kursu için, Kur'an kursunun yapımı için ilk hayır Ayla ablamızdan geldi.
1: Allah kabul eylesin.
0: Bakalım bugün yaklaşık saat 3-4 buçuğa kadar inşallah burada olmayı planlıyoruz. 4.30'a kadar bakalım Üsküp'teki Kur'an kursumuz için neler yapacağız diyoruz. 15.15'te de nasip olursa Mevlân Kurtişi Dubai'den bağlanacak. Onun vesilesiyle biz bu programı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz. Buyurun hocam.
1: Şimdi bir ayet okumamı ister misiniz?
0: Tabii ki, buyurun hocam.
1: Hemen ayetimizi açıyoruz. Bu meşhur ayetlerdendir. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Sözü billah. Meselüllezîne yunfikûne envâlehum fî sebîlillâhi kemetheli habbetin enbete seb'a semâlbîle fî küllü sümbületin me'ete habbet. Devam ediyor. İle ahir ayet. Allah yollarında malını harcayanların örneği.
2: Allah Allah.
1: Bu bundan sonra sizin. Buyurun.
2: Buyurun hocam, siz.
1: Peki.
2: Ayeti bitirin şeyi.
1: Şöyle vereyim isterseniz.
2: Yok, buyurun buyurun hocam.
1: Ya siz çok güzel
2: hocam, anladınız. Yok hocam, siz buyurun hocam.
1: Peki. Harcayanların örneği şudur. Mevla buyuruyor. Yedi başak bitiren bir taneye benzer. Bir tane koyduk. Yani toprağımıza o yedi başak verdi. Her başakta 100 tane var. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. Amenna ve saddakna. Şimdi burada Mevla misalle buyuruyor ki siz bir tane bana al, benim rızam için ama. Yani gösteriş olmadan, efendim gurur olmadan, kibir olmadan, ama ne cömert kişidir demeden verilenin 1 lira verilse bunun karşılığı 700 lira gibi kabul ediyor adam. Veya 1 altın verilse 700 altın. Ama ayet bunda da kalmıyor. Vallahu yudayifu limen yeşâ. Allah daha fazlasını verir. 700'e sınırlandırmayın. 7000 deyin, 70 milyon deyin, 70 milyar deyin. Allah'ın vermeye gücü nedir? Yeter. İster 700 verir, ister 7 milyon verir, ister 7 milyar verir, ister sonsuz verir. Bize verilen nimetin sonsuz olduğu gibi.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de bu hayra vesile olabilmek için buradayız.
1: Elhamdülillah.
0: Mesajlar var. Selamun aleyküm. Merhum babam Şaip Beyhan'ın ruhu için 1000 TL bağışta bulunmak istiyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Mevlân Kurtişi vasıtasıyla, aracılığı ile inşallah nasip olursa onun vesilesiyle Üsküp'te Kur'an kursu yapacağız, yaptıracağız. Orada ihtiyaç, tabii ki buradan toplanan bütün bedellerin hepsini toplayacağız. En son ne kadar eksik kalırsa Mevlân hocamla biz inşallah eksiği tamamlayacağız. Allah i̇nşallah. İzin verirse.
1: İnşallah.
0: Planımız o şekilde. Sizler de buna katkı sağlamak isterseniz bugün biz programda bunun için buradayız. Vesile olmak için buradayız. Allah inşallah hayırlı eylesin diyoruz.
1: Şimdi buradaki kursları oradaki kurslarla bir tutmasınlar. Buradaki camileri oradaki camilerle bir tutmasınlar. Bir tutmasınlar derken yani tabii ki ikisinde de namaz kılınıyor, ikisinde de Kur'an okunuyor, ikisinde de dini ilimler tahsil ediliyor, dini ve milli. Biliyorsunuz Osmanlı medreseleri, medresenin hocasına ne deniyordu? Müderris deniyordu. Bunu değiştiler, dekan, profesör. Şimdi ben bir hatipten dinledim, dekan, profesör, papa, mahalle papazı veyahut da şehir papazı olarak batıdaki ismi. Bizde de fakültenin müdürü oldu. Bundan dolayı mesela Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Aksemşettin, bunların hepsi Molla dediğimiz zaman müderris. Şu andaki ordinaris profesörler dahi bu adamların talebeleri dahi olamaz. Şimdi Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle buradaki camilerle orayı bir tutmasınlar. Niye? Elhamdülillah burada adım başı gidiyorsun cami, adım başı gidiyorsun efendim kurs, adım başı gidiyorsun medrese. Oraya giden talebenin akrabası, yakınları, anası, babası, oradaki cemaat, sohbete gelenler hepsi yardım ediyor. ama Balkanlar öyle değil. Balkanlar elhamdülillah şu anda Tika mıydı o evet. Oralardaki?
0: Evet hocam, Tika.
1: Oralardaki ecdat yadigarını ayağa kaldıran, restorasyonlarını yaptıran ve oradaki varlığımızı ayağa kaldıran bir kuruluşumuz. Allah razı olsunlar. Bu konuda bu kuruluşa destek veren, önünü açan, efendim bütün var güçleriyle destekleyenlere Allah razı olsun diyoruz. Şimdi burada ne diyor hanımefendi? Evlerde okumak mecburiyetindeyiz. Çünkü teşekküllü bir kursumuz yok. Ben buradan mesela buraya gelirken bir hanımefendi trafikte sıkıştı. Şu anda Emir Sultan'da trafik çok sıkışık. Erguvan Bayramı'ymış. 8 ile 15 Mayıs Erguvan Bayramı diye kutlanıyor. Biliyor musunuz neden Erguvan Bayramı kutlanıyor Kerem kardeşim?
0: Neden hocam?
1: Hemen söyleyeyim.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Ben de sen de söyle de ben de öğreneyim diyeceksin diye söyledim zaten.
0: Yok hocam, benim şu anda başka işlerim var.
1: Yani ben onun için duruyorsun.
0: Mesut hocama soralım. Buyurun hocam.
2: Evet, biz bekliyoruz hocam. Aşkla şevkle sizi dinliyoruz.
0: Hocam buyurun, buyurun sizden alalım.
1: Ben de, evet. Ben de bugün hocadan öğrendim zaten.
0: Öyle mi?
1: Öğrendiğimizi size satacağım, ne yapayım?
0: Allah razı olsun, evet.
1: Yani
2: aldık kabul ettik
1: ara,
2: hocam.
1: Allah razı olsun. Şu ara bayağı zamandan beri bu Erguvan Bayramı kutlanıyor. Bu Erguvan çiçeği bir hafta açarmış, bir hafta sonra solarmış. Emir Sultan Hazretlerimiz o bir haftanın içinde, yakınlarda uzaklarda ne kadar Allah dostu varsa buraya toplarmış. Yani Emir Sultan'a toplarmış. Yani hemen bizim şu anda üst tarafımızda kalan mübarek bir yer. Eskiden Emir Sultan'da oturmak öyle her babayiğidin kârı değilmiş. Elit üstü insanlar. Ama şimdi elit üstü insanlar böyle sağa sola kaydığı için bizim gibilerine kaldı. Şimdi o bir hafta içinde bu Allah dostları zikirler, ibadetler, tesbihler, dualarla kutlarlarmış. Ve derlermiş ki, yani Erguvan için derlermiş ki, dünya hayatı da Erguvan'ın hayatı gibidir. Yani bir hafta içinde solar gider. Bizim şeyimiz de zaten ayet-i kerimede, ya bu Mahmud hocam var ya, bunun emeği ödenmez ya. Allah razı olsun da şimdi Mesut hocama ne getireceksin? Su mu gelecek?
2: Ben çay içmiyorum hocam. ben su içiyorum.
1: Onun için dedim zaten Mesut hocama ne gelecek diye. Hayırlı olsun.
2: Su alabiliriz hocam.
1: Efendim İşte o bir hafta için insanın ömrü de ayet-i kerimelerde yarın ahirette Mevla soracak. Gâle kem lebistüm fil adedisinin, kaç sene kaldınız? Gâlu lebizne yevmen avbalıyım.
2: Bir gün ya da
1: veya bir günden de az.
2: Az, evet.
1: Çünkü rüya gibi geldi geçti. İşte Erguvan Bayramı da onun için şu anda oldukça kalabalık ve trafikte sıkışık. Bir hanımefendi de ne diyorlar ona bir yol sormaya
2: navigasyon.
1: Evet. Ben öyle isimleri pek başaramıyorum da bir daha söyler misiniz?
0: Navigasyon hocam.
1: Navigasyon.
0: Evet hocam.
1: Evet. Navigasyon onu getirmiş ters istikamete. Biz de doğru yoldan inerken karşı karşıya geldik ama geçmemiz mümkün değil. Hanımefendiye dedi ki yani öne şey arkaya almanız lazım. Demezsin mi ben arkaya gidemem?
2: Geri gidemiyor.
1: Geri gidemem dedi.
2: Geçmiş olsun.
1: Hocam siz binin dedi. Dedim ben yok, ben arabaya binmem. Ben kenarımı sağa sola vuruyorum zaten dedim. Şeyi bilir. Kerem iyi bilir benim arabanın halini.
0: Maşallah var arabanın. Evet.
1: Yani şimdi
2: Mahmut hocam Allah razı olsun.
1: O ara bir hanımefendi indi. Şimdi bizi böyle sarıklı marıklı görünce yani bir hoca zannetti. Geldi. Hocam dedi, babama dua eder misin dedi. Bir hafta oldu öleli vefat edeli. Ederim, niye etmeyeyim dedim. Ve dedim ki radyodan da söyleyeceğim. İsmi de Kemal. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Şimdi ben bu kıssayı niye anlattım? Ben bu kıssayı şunun için attım. Şimdi böyle hanımefendiler, böyle beyefendiler böyle ev ahalisi veya karısı ölmüş, hanımı ölmüş, koca kalmış, kocası ölmüş, hanım kalmış. Böylelerine söyleniyor, söylüyoruz. Duanızı kendiniz yapın, bu ebedi olsun.
0: Evet.
1: Nasıl ebedi olsun? Yardım edin. Sadakayı cariye, amel defterini kapatmaz.
0: Evet.
1: Yani orada bir defa Allah denilirse o Allah demenin sevabından hisse sahibi olurlar. Çünkü yarın ahirette böyle defter açtığımız zaman ummadığımız sevaplar olacak. Yani ummadığımız günahların olduğu gibi ummadığımız sevaplar da olacak.
2: Evet, evet.
1: Bundan dolayı orada hiç bilmediğimiz, ismini cismini bilmediğimiz kıyamet sabahına kadar orada ne okunursa, ne söylenirse bizim veya verdiğimiz kimselerin amel defterine sevap gelecek mi? Resulullah'ın lisanıyla söylüyorum, el cevap gelecek.
0: Gelecek.
1: Buyurun duaya, hadi.
0: Allah razı olsun.
1: Hadi buyurun.
0: Şimdi o zaman hemen dualara geçelim. Mesajlar geldi hocam.
1: İyi.
0: Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben de Kur'an kursu için yardımda bulunmak istiyorum. 1000 TL, 500 TL'si merhum babam Nurullah Kabakçı'nın adına, geriye kalan da benim adıma. Rabbim kabul etsin demiş.
1: Onu bölmesin. Hem babası hem kendi namına 1000 lira. Çünkü değişmez. Yani babası namına verdi, onun sevabından noksanlaşmaz. Nasıl bir evlat ki sadaka verir, anasının babasının hayrına vermez. Nasıl bir evlat diyor, böyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
2: Evet. Hocam bir de hayrı, Efendimiz ne buyuruyor? Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Yani burada hakikaten radyomuzun ve Mevlan Hocam'ın da çok büyük bir vesilesi var ve en büyük hayrı başlatan da onlar olmuş oluyor. Kerem Bey olmuş oluyor, Mevlan Bey olmuş oluyor. Yani hakikaten burada mesela birinin namazına vesile olduğunuzda siz de namazı kılmış gibi oluyorsunuz. O her secde yaptığında, her Subhane Rabbiyel Ala dediğinde sanki siz de yapıyormuş gibi oluyorsunuz. Veya birisinin hakikaten mesela sigara içmemesine vesile olanlar var aramızda.
0: Evet.
2: Mesela hani o kişinin her sigara engellendiğinde, her içmediğinde mesela bir hayır yazılıyor. Hala yazılmaya devam ediyor ki burada hocam Üsküp'te, bakın buradan belki kilometrelerce uzakta o küçük kardeşlerimiz orada eğitim alacaklar. Allah Allah. Orada okunan her ayetten, bakın Allah-u Teala her ayetin her harfine kaç sevap yazıyor sayın hocam?
1: En az
2: hadiste
1: 10.
2: 10 sevap ama, her harfine diye düşünürsek.
1: Ama bir de Kur'an-ı Kerim okuma duasıyla okuyup da okursa 50 bin.
2: 50 bin her harfe.
1: Her harfe.
2: Allah Allah.
1: 50 bin. Bu hadis Tirmizi Hadis-i Şerif'idir.
2: Şimdi hocam gelin de şu koca sevabı, yani burada çocukların dilinde Kur'an olacak, ahlakları belki de Kur'an olacak. Bu Kur'an ahlakına vesile olan kim olacak? Radyo Nida ve Mevlan Kurtişi.
0: Evet, bu arada dün ben görüştüm Mevlan Bey'le. Açılışa da nasip olursa beraber Üsküp'e gidiyoruz.
2: Oo.
0: Açılışını da beraber gerçekleştireceğiz.
2: İşte bu çok güzel bir haber olmuş oldu Kerem Bey.
0: Evet.
2: Eğer o çocukların, bir de hocam gidip orada o çocukların şeyini görmek var.
1: Neşesini.
2: Neşesini görmek var. Orada bir tohum ekilecek ve o tohum ne olacak? Ağaç olacak. Biz de o ağacı yıllar sonra gideceğiz. Hem açılışınız gerçekleştirmiş olacağız hem de devamını görmüş olacağız. İnşallah Mevlan Bey bizi Üsküp'e davet ederse.
0: Yok, davet edecek zaten. Biz beraber nasip olursa gideceğiz. Allah izin verirse. Zeynep Hanım yazmış. Böyle programlara vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz demişler. Allah razı olsun. 1 TL'de katkıda bulunmak istiyorum demiş.
1: Hayır.
0: Kur'an kursu içinde ikinci de ben olayım demiş. 1 TL kendisi bize inşallah destek oluyor. Allah razı olsun. 1 TL'de olsa katkıda bulunmanız bizim için önemli. Doğru mudur hocam? Buyurun.
1: Tabii ki. Mesela son gündemin önemli bir mevzusu var. Biliyorsunuz değil mi onu?
0: Nedir hocam?
1: Anlatayım mı?
0: Evet buyurun hocam.
1: Yani şu anda birkaç günden beri gündemde bu. Cumhurbaşkanının anlattığı bir kıssa var. Kitaplarımızda da bu kıssa geçer. Süleymaniye Camii'ni yaptırırken Kanuni Sultan Süleyman Han buyuruyor ki kimseden yardım alınmaya. Hakikat kimseden, o kendi malıyla kendine düşen hisselerle o Süleymaniye camisini yaptırıyor. Ama bir rüya görüyor. Öyle bir rüya ki terazi, Süleymaniye Camii terazinin bir kefesinde bir de ayran bakracı derler. Bizde bahraç derler, sülahi derler ama eski ismiyle bahraçtır o. Bahraçtır. Efendim bir bahraç görüyor. Ama bu bahraç Süleymaniye Camii'ni, bu ayran, bahraç ayranı Süleymaniye Camii'sini tartıyor. Tartıyor. O dehşette uyanıyor. Hemen Ebu Suud Efendi'yi çağırıyor. Zamanı Şeyhülislam'a. Böyle böyle bir rüya gördüm diyor. Şeyhülislam diyor ki, hünkârım müsaade verin bir araştırma yapayım. Ama Ebu Suud Efendi şeyin manasını tevil ediyor. Tabir ediyor.
2: Rüyanın.
1: Ama diyor ben bir dolaşayım bakalım. Varıyor orada çalışanlara. Diyor ki böyle böyle bir buralarda bir, acayip bir şey oldu mu? Çalışanlar diyor ki yok olmadı. Peki yardım getiren falan oldu mu? Biliyorsunuz padişahın emri var.
2: Evet.
1: Yok diyor yardım getiren de olmadı. Zaten kabul etmedik. Evladım bir şey olması lazım diyor. Sonra birisi diyor ki ya pir-i fani bir nenemiz bir bakraç ayran getirdi bize.
2: Allah Allah.
1: Çok da sıcak. O kadar zor durumdaydık ki o bakraç ayranı kana kana içtik. Sonra Allah razı olsun nenem diye dua ettik. O da bize Allah sizden razı olsun böyle bir eser yapıyorsunuz dedi, ayrıldı.
2: Allah Allah.
1: O bir bakraç ayran Süleymaniye Camii'ni tartıyor ve ağır geliyor.
2: Allah.
1: Onun için bir iki demeyin. Evet. Ancak buradaki özelliği de söyleyelim. Şimdi senin gücün 10 bin liraya yetiyorsa 1000 lira da yollama canım. Eğer gücün 100 bin liraya yetiyorsa 10 bin lira da yollama canım. Gücün 1 milyona yetiyorsa kalkıp da 10 bin lira 50 bin lira da yollama. 1 milyonumuzu yolla bizim. Şimdi bunu da neden söylüyorum? Çünkü insanın verdiğiniz kabul olmaz anlamına söylemesin. Bazen evet. Sözlerimiz yanlış anlaşılabiliyor. Biz başka ifade ediyoruz. Anlamada başka bir anlama çıkıyor, meydana çıkıyor. Tabii ki Allah'ın bütün verilen, Allah için verilen, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Yarım hurma dahi olsa kendini ateşten koru. Buradaki mesela geçen de bir konser oldu. Sizin konser değil. O konserden ağzımıza bir payını aldık. Tamam. Evet, tamam.
0: Hocam evet dinliyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Dur hocam evet ben çok özür dilerim. Birkaç tane mesaj okuyayım.
1: Olur. O zaman da sonra geçelim.
0: Evet. Adile Hanım yazmış, dokunduğunuz herkesi ve girdiğiniz her ortamı güzelleştiren Kerem Bey, Allah razı olsun hocam, bana bugün iltifat geldi, çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz Bursa'mıza, radyomuzu şenlendirdiniz demiş, iş yerimizi güzelleştirdiniz demiş, Allah razı olsun
1: o
0: güzelliğiniz
1: için. O zaman bir daha radyodan ayrılma.
0: Rabbim razı olsun sizden yardımlarınız için. 15'inden sonra yapsak olur mu? Tabii ki olur Allah'ın izniyle, neden olmasın diyoruz. Hattımızda biri var ama. Selamünaleyküm. Sesimi alabiliyor musunuz? Hocam abi, sesim geliyor mu?
3: Duymuyorum abi.
0: Sesimi duyabiliyor musunuz?
3: Evet, şu an geliyorum. Biraz uzak ama.
0: Hocam siz Dubai'de olduğunuzdan olabilir mi?
3: Olabilir.
0: Evet, şimdi nasıl hocam?
3: Şimdi daha kötü abi.
0: Teşekkür ederim.
3: Sesim dönüyor abi.
0: Sesim dönüyor evet. Bir saniye evet. Arkadaşlar ilgileniyor.
3: Evet.
0: Şimdi nasıl hocam?
3: Bakalım.
0: Geliyor musun?
3: Yine sesim dönüyor.
0: Artık idare edin hocam. Buradan arıyoruz sizi. Ne yapalım? Sesimi ama duyuyorsunuz değil mi Mevlana hocam?
3: Sanki kendimle konuşuyorum telefonda.
0: Olsun, biraz kendinizle konuşun. Nasılsınız hocam?
3: Evet canım benim. Nasılsınız?
0: İyiyiz, Allah razı olsun. Bursa'dan sevgi ve selamlar diliyoruz sizlere.
3: Allah sizden razı olsun.
0: Dubai'de havalar nasıl?
3: Valla biraz sıkıntılı abi. Ama inşallah güzel olacak.
0: Peki füzeler geliyor mu hocam o tarafa?
3: Bize gelmiyor. Biraz uzak ama yine yani sorunlar var.
0: Yine sorunlar var. Allah kolaylık versin inşallah.
3: Amin amin amin. İnşallah ben de buradan galiba bir iki gün sonra çıkacağım.
0: İnşallah. Sizleri bekliyoruz Mevlana hocam. Şu anda canlı yayındasınız.
3: Evet.
0: Bütün herkes, bütün dinleyicilerimiz, bütün sevenleriniz şu anda sizi dinliyor.
3: Maşallah.
0: Biz bugün
3: herkese selamlar, sevgiler.
0: Selam. Mesut Biçim var burada. Tanıyor musunuz Mesut Biçim'i?
3: Vallahi isim olarak duydum.
0: Evet.
3: O evet. benim can.
0: Evet, Mesut Biçim hocamız.
3: Büyük bir sanatçı.
0: Burada kendisinin selamı var.
2: Estağfurullah. Aleykümselam. Mevlana hocam sesimiz geliyor mu?
3: Geliyor abim.
2: Elhamdülillah abi, sesinizi duyduk, biz de iyi olduk. Ben de sanki sizi tanıyamadım ama. Abi seni çok özledik ya, böyle Bursa'ya gel abi. Bursa'ya Kerem Bey, Mevlana Bey böyle Bursa'ya yerleşse, böyle hep bir arada olsak çok güzel olmaz mı?
3: Bence Ankara yapalım abi. Ankara.
0: Hocam dur, Bursa'da şu anda yayındayız. Ankara değil mi?
3: Ha, Bursa. Tamam, Bursa.
0: Bursa
3: tamam,
0: güzel. Tamam. Bursa güzel değil mi hocam, siz geçen geldiğinizde?
3: Vallahi çok güzel. Bursa benim, nasıl diyeyim?
0: Bursa sizin doğuşunuz.
3: Deniz güneşi. Evet. Deniz güneşi.
0: Evet. Bursa, siz Bursa'da doğdunuz.
3: Evet, evet, evet.
0: Manevi olarak Bursa'da doğdunuz.
3: Elhamdülillah,
0: hocam.
3: Elhamdülillah. Bursa çok bereket. Evet. Bereket var. Hmm. Elhamdülillah yani. Bursa benim ev gibi vallahi.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Mevlana evet. Hocam şimdi bugün hatırlıyorsanız geçen sizinle bir seyahat sırasında dediniz ki Üsküp'te Kur'an kursu yaptıracağım. Eylül, Ekim döneminde İsviçre'de yapacağım konserin tüm kazancını oraya yatırıp orada Kur'an kursu yaptıracağım. Oradaki
3: evet.
0: Çocukların ihtiyacı var dediniz.
3: Evet,
0: ben
3: evet.
0: de dedim ki hocam, Radyo Nida olarak, Nida Derneği olarak biz bunu beraber yapalım.
3: Valla çok mutlu oluruz yani.
0: Şimdi bugün de bu programla birlikte nasip olursa başladık. Allah izin verirse bugün dinleyicilerimizin katkıları ile en sonda ne kadar toplanırsa ben kalanı da siz ve ben karşılayacağız. Ve Üsküp'te maşallah. Güzel bir Kur'an kursu yaptırmayı düşünüyoruz Allah izin verirse.
3: Harika harika, bu çok güzel bir haber. Allah sizden razı olsun. Dinleyicilerden Allah razı olsun. Gerçekten ben zaten her zaman aklımda vardı. Biz araba biliyorsunuz arabada olurken biz konuşuyorduk bu konu.
0: Evet.
3: Yani ben her zaman yani aklımda vardı. Eylül'de bir konser yapmak istedim. O çocuklar için. Çünkü çok önemli. Yani onlar küçük odalarda böyle yani nasıl diyeyim yani
2: zor şartlarda
3: evet yani güzel bir yer yok, güzel bir kurs yok. O yüzden ben aklımda geldi, inşallah dedim her söz, her harf onlar okururken bize sevap gelir ya.
2: Allah Allah.
0: Allah evet. razı olsun hocam. İnşallah
3: evet.
0: bu hayra beraber vesile olacağız.
3: Evet inşallah. Bir de mesela biz bu projeyi bitirdiğimizde değil mi?
0: Bitirdiğimizde evet, Allah izin verirse.
3: Evet orada gideceğiz inşallah, o köyde video çekeceğiz, beraber olacağız. Anladım. Bir İnşirah suresi okuyacağız orada. Yani ay, maşallah güzel olacak.
0: Beraber gidip açılışı nasip olursa beraber yapacağız.
3: Evet evet evet.
0: Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu Allah hayra vesile olduğunu, yani bu da bir nasiptir. Biz yolda seyahat ederken birden aklınıza bu geldi. Siz söylediniz. Hı-hı. Biz de beraber yapalım dedik. İnşallah nasip olursa bütün dinleyicilerimizle, Radyo Nida dinleyicileri de bu arada kursun adını da Nida Kur'an kursu koyabilir miyiz?
3: Koyabiliriz tabii.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim.
3: Evet, evet. Nida yapacağız.
0: Nida yapalım. Tamam hocam.
3: Evet, evet hocam.
0: Sizleri çok özledik. En kısa sürede bekliyoruz. 16
3: evet,
0: Mayıs
3: geliyoruz inşallah.
0: Gaziantep'te inşallah buluşmak dileğiyle diyoruz tüm dinleyicilerimize.
3: Evet, güzel bir performans hazırlıyorum Gaziantep için. Gerçekten yeni ilahiler. Yani Antep böyle nasıl diyeyim?
0: Farklı olacak.
3: Farklı olacak evet. Yani güzel bir şey hazırlıyorum gerçekten.
0: Tamam hocam. Söylemek istediğiniz var mı dinleyicilerimize?
3: Çok teşekkür ederim herkese. Sizi çok seviyorum.
0: Allah razı olsun.
3: Ve öyle.
0: Valla biz de yakında seni çok görüşürüz. Seviyoruz. Öyle yani hocam. Biz de seni çok seviyoruz.
3: Dua edin dediğin için yani.
0: Sen de bize dua et hocam. Hocam evet, sen şimdi sıkıntıdasın orada. Füzeler geliyor ya. Şimdi belki senin duan daha çok kabul olur. Dardasın, sıkıntıdasın. Evet, bize.
3: Hem seferi olacağım hem şu an savaştayız. Yani inşallah kabul olur.
2: Mazlumların duası makbuldür.
0: Evet işte şu an. Doğru değil mi hocam? Kendisi.
3: Evet, doğrudur.
0: Allah razı olsun. İsmet hocamızın, Mesut hocamızın, Mehmet Bey'in ve benim selamlarım var.
1: Mahmut hocamızın.
0: Mahmut hocamızın çok selamları var. Sizlere selamlar gönderiyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Allah'a emanet olun hocam.
3: Tamam. Canlarım benim, görüşürüz yakında. Sizden razı olsun Allah.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere inşallah.
3: Görüşmek üzere. Selam.
0: Evet, Mevlam Bey'i hattan aldık. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli ömürler kendisi ve ailesi için diliyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu güzel bir vesile olur hocam.
1: İnşallah.
2: İnşallah. Bir de Kerem Bey, şimdi atanlar, şimdi biz dün de yayın yaptık kurbanla alakalı.
0: Evet.
2: Hani açıklama kısmına yazacakları bir şey var mıdır?
0: Yok, şöyle zaten hani rakamlar belli, kurban da rakamları belli. İsteyen Kur'an kursu için yazabilir açıklama kısmına. Eğer yazmayı unuttum, ben yazamadım diyenler varsa da sorun değil. Zaten hesaba gelen miktarda biz onu belirleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Mevlan Kurtiş, Nida Kur'an Kursu diye. Bu isim de güzel. Bu da olabilir inşallah. Sonuçta o da vesile oldu Allah'ın izniyle.
2: Nida Kurtiş'i.
0: Nida Kurtiş'i. Evet, o da olabilir hocam.
1: Bence buyurun. Şahıs değil de
0: kurum. Nida Kur'an Kursu çünkü olarak Allah izin verirse yapacağız hocam.
1: Şimdi Mevlam'ı da Nida'nın şemsiyesi altında görüyoruz.
0: Evet, evet. Allah'ın izniyle. Kendisi evet. Sağ olsun. Bizim bütün programlarımıza da katılıyor. Biz davet ettiğimizde de bize hiçbir zaman kırmıyor. Sağ
2: Allah
0: olsun.
2: Razı olsun. Allah razı olsun.
0: Mevlam Kurtiş'in önderliğinde nasip olursa Üsküp'te güzel bir Kur'an kursu yaptıracağız. Allah izin verirse, Allah nasip ederse. Güzel de mesajlar geliyor. Bayağı yoğun bir mesaj var hocam. Siz buyurun, devam ederken ben bu mesajları
1: evet. Buyurun. Allah razı olsun. Tabii siz mesaja bakarken biz Mesut Hoca'dan bir ilahi alalım.
0: Alalım mı hocam?
1: Tabii evet. Tabii. Canlı
0: o zaman
1: canlı.
0: Ben cevap vereyim. Siz buyurun hocam. Güzel bir ilahi
2: olur. O zaman
0: ile
2: bir tane güzel bir ilahi seslendirelim.
0: Buyurun.

0: dekont atanlar var. Kur'an kursu Üsküp'te gerçekleştireceğimiz, yapımına başlayacağımız Mevlan Kurtişi önderliğindeki Kur'an kursu için Allah razı olsun bağışlarınız geliyor. Hayırlı günler. Allah razı olsun sizlerden ve Mevlan Bey'den demişler. Katkım olsun, ben de bir şeyler yardımcı olmak istiyorum demişler. Allah razı olsun. Sohbetlerinizi dinliyorum. Kocaeli Gebze'den Emine Hanım, hayırda katkıda bulunmak istiyorum. İBAN atarsanız demişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir tane. Evet, Esra Hanım vardı. Ben Kur'an kursu hocasıyım. Diyanet'in 4-6 yaş kursunda görev yapıyorum. Bu niyetiniz o kadar
1: Maşallah.
0: güzel ki, bir harfe o kadar hasene güzellik var ki Rabbim vesile olan herkesten razı olsun demiş. Allah razı olsun. Gaziantep konserinde buluşmak dileğiyle demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kur'an kursu, merhabalar. Kur'an, ben de Kur'an kursu açılışına katkıda bulunmak istiyorum. İBAN alabilir miyim demiş. Dinleyicilerimiz bu konuda hassas. Allah razı olsun herkesten. Çok
1: Allah razı
0: teşekkür
1: olsun.
0: ediyoruz. Denizli'den selamlar, hayırlı günler demişler. Çok
1: Aleykümselam.
0: teşekkür ediyoruz. Bizi Türkiye'nin birçok yerinde dinleyen, dünyanın birçok yerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize buradan tekrardan sevgi ve saygılar sunuyoruz. Mevlan Kurtişi önderliğinde Üsküp'te gerçekleştireceğimiz Kur'an kursu için bugün program yapıyoruz. Sizler de bu hayra vesile olmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. 0543 224 0108 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Buyurun
1: Evet.
0: hocam.
1: Evet. Allah razı olsun.
0: Buyurun hocam. Mesut hocam. Bir şey
1: Mesut hocam, buyurun.
2: Buyurun. Buyurun hocam.
1: Hayır.
2: Şimdi bir de şöyle bir durum var Sayın hocam, İsmet hocam. Hocam bir de Üsküp dediğimiz yer ecdat emaneti. Ve
1: Evet.
2: hakikaten yani evladı Fatihan diye bilinir o yurt, yani Üsküp dediğimiz yurt. 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı idaresinde kalmış Üsküp. Şimdi Mevlana hocam Üsküplü değil mi Kerem Bey?
0: Evet, doğru.
2: Üsküplü.
0: Evet.
2: Yani kelimenin tam anlamıyla orası Türk İslam şehridir. Ve bir de Yahya Kemal Beyatlı diye bir şairimiz var. O ne demiş? Üsküp ki Şar Dağı'nda devamıydı Bursa'nın. Yani Üsküp, Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un manevi ikizidir Sayın Hocam. Bir de oradaki Müslüman toplulukları ne denir? Evladı Fatihan.
1: Evet.
2: Yani fethedenlerin çocukları. Onlara sahip çıkmak demek aslında bizim köklerimize sahip çıkmak demek. Yani Üsküp'te Kur'an sesi gür çıkarsa bu ses kesinlikle tüm Balkanlarda yankılanacaktır. Ve bu çıkan Kur'an sesinin gür çıkmasına vesile olacak insanlar öyle büyük bir hayra vesile olacaklar ki. Yani bir demeden, bin demeden, 100 bin demeden artık ne kadar olursa. Yani kim ne kadar imkanı varsa mutlaka ve mutlaka bizler vesile olarak diyoruz ki lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Neden? İsmet Hocam buyurun.
1: Estağfurullah. Allah razı olsun. Şimdi kitaplarımızda sadaka verenlere şöyle bir mükafatlar sayarlar.
2: Allah Allah.
1: Yani maddeler halinde. Şimdi burada kardeşlerimiz sadakalarını, yani bu sadaka malumunuz veçile zekat, fitre, yardım hepsini içine alır.
2: Evet hocam.
1: Hepsini bunun içine alır. Bundan dolayı ha zekat verilebilir mi? Oraya zekat binaya verilmez, talebeye verilir.
2: Evet.
1: Bundan dolayı şimdi şayet orada okuyan talebeler varsa buradan zekatı alıyoruz, o talebenin eline veriyoruz.
2: Evet. O
1: Veya
2: zaman zekatını vermek isteyenler.
1: yani şimdi o talebe geri verirse ne ala, ama genelde verir.
2: Evet.
1: Evladım bak buralar yapılıyor, istersen hani kursumuza bağışla. O zaman o şey bağışlanabiliyor ve böylece o zekat neye geçmiş oluyor? Fakirin temlikine geçiyor, yani malı oluyor.
2: Evet.
1: O kendisi bağışlamış oluyor. Burada hem o zekatı alan, hem veren, hem de buradan gönderen ne olmuş oluyor? Hisse sahibi olmuş oluyor.
2: Allah Allah.
1: Bir, sadaka vermek Allah'ın gadabını söndürür ve fena ölümden kurtarır.
2: Evet.
1: Keremim,
0: Evet hocam.
1: fena ölüm ne?
0: Çok değerli, çok
1: İşte
0: güzel.
1: fena ölüm, Allah muhafaza,
2: Allah
1: imansız
2: muhafaza.
1: gitmeye fena denir. Yoksa evet. Hani böyle bağıra bağıra ölenler onlar.

0: değil. İşte bağıra bağıra öldü. Belki de Allahu Teala onun son günahlarını affettiriyor. Kulunu günahsız olarak huzuruna alıyor.
1: Şimdi, Rabbim sonumuzu hayır eylesin hocam.
0: Amin, amin. Şeytanın belini kırar. Bir hadis-i şerifte 70 şeytanın sakalını birbirine bağlamadan sadaka veremezsiniz buyuruyor. Yani mesela şöyle vardır. Şimdi bizi dinleyen kardeşler.
1: Ama ağır bir şey yani verebilmek.
0: Mal vermek, mal canın yongası deniyor zaten. Çok ağır bir meseledir.
1: Evet hocam.
0: Bunun için cömertlik cennetten bir daldır. Kim yapıştı cömertliğine, o dal onu nereye götürür? Cennete götürür. Cimrilik de cehennemden bir daldır. Kim yapıştıysa onu nereye götürür? Cehenneme götürür. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında adamın birisi Kabe'nin duvarına yapışmış, öyle bir ağlıyor, öyle bir ya Rab, ya Rab, beni affeyle, beni affeyle. Ondan sonra Peygamber, ya sen bu kadar niye kendini harap ediyorsun? Tabii ki affeder. Hayırdır, ne günahım var? O da diyor ki ya Resulallah, ben cimri bir adamım. Yani veremiyorum. Efendim ne buyurdu? Bu ashab bu.
1: Sahabeyken.
0: Ateşin de beni yakma dedi. Benden uzaklaş dedi. Tabii mutlaka tövbe etmiştir bu durumundan evet. dolayı. Şimdi bir hadis-i şerif daha var.
2: Hocam bundan... ondan önce hemen bir mesaj okuyayım.
0: Hay hay buyurun.
2: Türkler Üsküp'te Kur'an kursu açmaya niyet ediyor. Maşallah subhanallah demiş dinleyicimiz.
1: Ne güzel.
2: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
2: İnşallah.
0: Evladı Fatiha'm dedik zaten.
2: Evet. Evet.
0: Yani...
2: Esra ablamız yazmış, Esra Atan. Selamun aleyküm. Kur'an kursu için etrafıma söyleyip toplayacağım. Getirsem olur mu? Tabii ki olur. Allah'a emanetsiniz. İsmet hocama ve Mesut kardeşime selamlar demişler.
1: İşte Kerem Bey, ya bu çok güzel bir şey. Yani çevresine söyleyip, yani tamam madem diyelim işte imkan yok. Ya çevrene duyur. Çevrende durumu olanlar vardır. Çevrende
0: günleri var, haftaları var, ayları var.
1: Evet.
0: Efendim arkadaş toplantıları var. Evet. Mesela kebapçıya, börekçiye gideceğinizde o kebapçı, börekçi parasını yollayın. Gidin çay için. Evet. Oradan da bir poğaça alın veya bir simit alın. 20-40 lirayla iş halledersiniz. Öbür türlü 500-600 lira, 700 lira, 1000 lira.
1: Hocam bir de şimdi hayır yapmak isteyen insanlar var. Fakat nereye vereceğini bilmeyenler var.
0: Evet.
1: Şimdi o insanları da bulabilmek için Esra Hanım'ın yaptığı gibi, Allah onlardan razı olsun, Canan Hanım da dün kurban için öyle bir şey yapmıştı.
0: Bugün de söyledi.
1: Bugün de söyledi maşallah barekallah. Yani bu nedir hocam? Hayır yapmak isteyenlere ulaşabilmek. Hakikaten hani onlar da, çünkü hani hocam hakikaten zor zamanlardayız.
0: Evet.
1: Güvenemiyoruz artık. Nereye ne vereceğimizi hani şey yapamıyoruz. Ama bu noktada bakın radyomuz hazır. Elmas Bahçeler'de, Dilmaç Plaza'da. Her şey şeffaf bir şekilde yapılacak ve zaten açılışa da biz kendimiz katılacağız. O noktada hiçbir çekinceniz olmasın. Lütfen çevrenizdeki hayırsever insanlara ulaşın. Siz de vesile olmuş olun. Hatta siz veremeyecek imkanınız varsa bile, yani yoksa bile, siz vesile olarak hayra ortak olmuş olacaksınız.
0: Tabii burada ne zamana kadar?
2: Hocam daha vaktimiz var. Yani büyük ihtimalle biz projeye Üsküp'e gideriz konserlerden sonra. Evet. Mevlam Bey bugün zaten çalışmasını yaptıracak. Allah izin verirse vaktimiz var. Daha iki ayımız var.
0: Hikayede bir de şu var. Tabii onun yaptıktan sonra borçları oluyor, harçları oluyor.
2: Evet.
0: Yine bu yardım devam edebilir.
2: O kısmı Allah izin verirse biz karşılarız hocam. Biz sadece, bizim amacımız, derdimiz şu: dinleyicilerimizle bu Kur'an kursunu yapıp herkesin buradan inşallah faydalanması.
0: Ya mübarek. Herkes sahip olsun. Hepsine niye sahip
2: hocam,
0: olmaya
2: lütfen
0: çalışıyorsun ki?
2: Sevaplarımızı şey yapmayalım hocam.
0: Ben sana başka sevap bulurum, merak etme.
2: Allah razı olsun.
0: Sevap kapısı çok.
2: Nusret abi yazmış. Promosyon parası kurs yapımına verilebilir mi?
0: Olur,
2: diyeyim.
0: Verilebilir.
2: Tamam, Nusret abimize buradan selamlarımızı iletiyoruz inşallah. Avusturya'dan yazmış. Radyo Nida'ya çok teşekkür maşallah ediyoruz. Mevlam kardeşime Allah çok teşekkür olsun ediyoruz. İnşallah iman rica etmiş Avusturya'dan. Ne kadar güzel bir şey değil mi hocam? Ta Avusturya'dan bizleri dinleyip bu hayra vesile olan
0: şimdi
2: insanlar var.
0: Şimdi burada otur, bir Dubai'ye git. Ondan sonra Avusturya'ya evet git. Ondan sonra Denizli'ye var. Ondan sonra Gaziantep'e git. Başka nereye gittik?
2: biz şu anda dünyanın her tarafındayız Allah'ın izniyle.
0: Allah
2: ayın 12'sinde maaşını alacak olanlar var. Yapabilir miyiz? Tabii ki sizin vaktimiz var. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Kur'an kursu için Allah'ın izniyle karınca misali benden elimden geldiği kadar bir şeyler yapmak istiyorum. Allah nasip ederse özel kardeşim Muhammed Mustafa'nın adına demişler.
0: Allah
2: efendim
0: razı
2: teşekkür
0: olsun.
2: Ediyoruz. İnşallah Allah hayrınızı
1: Muhammed
2: kabul
1: Mustafa'ya
2: eylesin.
1: Selamlar.
2: Kolay gelsin canım abim, ben Songül özel severek beğenerek diliyorum. Bana da İBAN atar mısınız demişler. Mevlan Kurdişi önderliğinde nasip olursa Üsküp'te gerçekleştireceğimiz Kur'an kursu için bugün güzel bir program yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz.
0: Allah razı olsun.
2: Değerli hocalarımız İsmet Gödel ve değerli hocamız ve değerli ses sanatçımız Mesut Biçim ile birlikte.
1: O evet. Biçim. O biçim.
0: Ses sanatçısını bir değiştirsek mi ya?
2: Ne diyelim hocam, buyurun.
0: Yani onu bulun, ben o kadar yaşlı adamım ben.
2: Hocam değiştirin diyorsan bana alternatif yani, sunacaksın. Evet.
0: Yani buyurun. Ses sanatçısı.
2: İlahi sanatçısı mı diyelim?
0: Yani
1: sanatçı diyelim hocam.
2: Sanatçı mı diyelim?
0: Usta mı diyelim?
2: Usta, evet, usta da ustamız, değerli ustamız.
1: Kulağımda kalem yok.
0: Yok, her şeyin ustası.
2: Var. Sakarya'dan selamlar demişler Bedriye Duran.
1: Aleyküm
2: şu anda
1: selam.
2: İşe gidiyorum ve sizi dinliyorum. Tüm Mevlan Kurtiş hayranlarına ve Radyo Nida dinleyicilerine selamlar demişler.
1: Selam.
2: Allah razı olsun. Rümeysa Hanım yazmış, ağzınıza sağlık Mesut Bey, ben de medreseliyim, medrese gerisi vesvese diyorum, bu hayrı başlatmak güzel, Allah razı
0: evet,
2: olsun
0: doğrudur.
2: İnşallah hayırlısıyla biz de bu hayra vesile olmuş oluruz. Buyurun hocam.
0: Efendi Hazretlerimizin mübarek sözüdür medrese gerisi vesvese.
1: Allah Allah.
2: Radyo Nida hattına bağlanmak için buyurun 0543 224 0108 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Üsküp Atayurdumuz, orada bir hayra vesile olmak beni ziyadesiyle heyecanlandırdı. Belki çok değil ama karınca misali. Burada rakam önemli değil. Önemli olan destekleriniz.
0: Şüphesiz. Evet. Ama burada keseyim biraz sizi.
2: Buyurun hocam, evet.
0: Şimdi su kuyusu açarken bir kardeşimiz 35 hissemiz vardı dedik. Hemen birisi telefon açtı. Hepsini kapatıyorum.
1: Evet,
0: birisi böyle
1: Allah
0: hatırlıyor
1: Allah.
0: Musunuz?
1: Evet yani? Hocam hatırlıyorum.
0: Ondan
1: bir beyefendiydi. İsmini tam hatırlamıyorum
0: sonra
1: ama.
0: Sonra yine böyle bir kuyuya daha başladık. Evet. Birisi daha böyle ben şeyi kapatıyorum. Evet. Tabii burada herkesin gücü nispetinde talip oluyoruz. Ama şu para cebi çıngır şıngır ötenler. Şöyle ifade kullanabilir mesela. Kapılar bana ait. Pencereler bana ait. Efendim iç mefruşatı bana ait. Veyahut da ben anamın babamın hayrına bir şadırvan yaptıracaktım. Kursun bütün su tesisatı bana ait. Böyle ifadeler de bekliyoruz.
2: Peki bir dinleyicimiz yazmış hocam, demiş ki kolay gelsin hocam, ben de yardım yapmak istiyorum ama benim durumum hiç yok. Bundan dolayı üzülüyorum demiş.
0: Dua etsin.
2: Hocam şöyle yapalım mı? Duanın haricinde böyle biz hesabımızı gönderelim. Bize 5 TL, 10 TL
0: tabii,
2: yani durumu nasılsa
0: tabii
2: göndersin, en azından onun
1: ortak
2: da katkısı. Evet.
0: Onların parası önemli. Duası önemli.
2: Gökhan,
0: desteği önemli.
2: Gökhan Bey'e ben hesap numaramızı ilettim. İsterseniz 1 TL de gönderebilirsiniz. Amaç burada rakam değil. Amaç sizin de desteğinizin olması.
0: Ama tabii şimdi Gökhan Bey'i tenzih ederek söylüyorum. Sigaraya 100 liranın üzerinde verip de eğer cebinde sigara varsa yani burada bir günde bir paket sigara içerse bu ayda 3000 lira yapar.
2: Evet.
0: Senede 36 bin lira yapar.
2: Bir paket eksik içelim, buraya hayra vesile olalım diyorsunuz.
0: Yani temelli bırakalım, 36 bin lirayı yollayalım.
2: Allah razı olsun. Kur'an kursu için İBAN yazar mısınız demişler. Mevlan kardeşime sizlere sevgiler saygılar. Çıktığınız bu yolda Rabbim en güzel şekilde hızlısından tamamlamayı nasip etsin
0: amin
2: demişler.
0: Amin.
2: Allah izin verirse inşallah
0: hızlı
2: olacağız.
0: Mesela Çat'taki medresemizi şu anda bıraktık, buraya yöneldik.
2: Evet.
0: Bura acil.
2: Evet, burası acil çünkü dün Mevlan Bey bana fotoğrafları da attı. Çocuklar evet, bir odada bütün çocuklar toplanmış üst üste böyle Kur'an okuyorlar.
0: Ben onu biliyorum. Neden biliyorum? Bundan mesela 30 sene evvel bizim kız medreselerimiz falan böyleydi. Bir daire bozma veya bir evden bozma. Burada Karacabeyli kardeşlerim beni dinliyorsa buradan Karacabeyli kardeşlerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Orada biz bir medreseye atılım yaptık. Elhamdülillah böyle yağmur gibi yağdı.
1: Elhamdülillah.
0: Ve dediğim gibi mesela birisi geldi, asır beton bana ait dedi. Allah birisi Allah. Geldi tuğla bana ait dedi. Birisi geldi iki ton demir bana ait dedi.
1: Allah Allah.
0: Birisi geldi dedi ki sohbet yerinin halısı bana ait dedi. Ve 1,5 sene gibi kısa bir zamanda 3 kat mı 4 kat mı ne yeri biz arsasıyla beraber yaptık, tamamladık.
2: Hayır, Sivas'tan yazan var hocam bize. Ben Burcu demiş. Öğrenciyim ama ben de gücüm yettiğince yardım etmek istiyorum demiş.
0: Biz ona yardım ederiz.
1: Allah razı olsun.
2: Çok teşekkür
0: çünkü
2: ederiz.
0: Çünkü öğrencinin şeyi kısıtlı.
2: Kütahya'dan yazan var. Efsane ekip efsane işlerle uğraşıyor. Yine hamdolsun. Allah razı olsun. Sizin dokunduğunuz her yer çiçek olur demişler. Çok ama çok teşekkür Allah ediyoruz. Razı. İban rica edebilir miyiz demişler. Ebru Hanım yazmış. Çok ama çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım'a. Hayırlı günler diliyoruz. İban atabilir misiniz diyen dinleyicilerimiz var. Böyle hayra vesile olduğunuz için bizlerin de hafızlık medresesi var. Rabbim sayılarınızı arttırsın
0: amin.
2: Demiş.
0: Amin. Amin inşallah.
2: Hep birlikte inşallah. Böyle bu toplulukta, bu güzellikte işler yaptığımız gibi belki cennette de buluşabiliriz. Olmaz
0: Allah
2: mı hocam
0: Allah.
2: Ya?
0: Ulaşabiliriz değil, buluşuruz.
1: Abi sen ne söyledin ya?
2: Belki hocam ben seninle buluşmak istemiyorum.
0: Yani
2: bu dünyada yeterli diyormuş benim. İsmet hocam. Yok İsmet hocam beni bana Kerem'im diyormuş, ben dedim hocam ben seni tanıyorum.
0: Evet. Siz isteseniz de istemeseniz de cennet kazanılırsa malumunuz ve çile kalpler tamamen aynı Peygamber Efendimizin mübarek göğsünün yıkandığı gibi Allah. Kevser suyuyla yıkanacak. Bundan dolayı beşeri hassasiyetleriniz hepsi yok olacak.
2: Evet.
0: Yani sen istesen de istemesen de
1: kaçsan da ben seni yakalayacağım diyor yani. Yani
0: kalbinde öyle bir şey kalmayacağı için eğer kazanırsak ki kazanmayı umut ediyoruz. Evet. Ama cehenneminde korkuyoruz. Evet. Ne buluyorlar buna? Minel havfi ve raca. Korku ve ümit arasında bir yerde olmak. Bir kişi cennete gitse o benim diye şey derim, sevinirim. Bir kişi cehenneme gidecek dense eyvah o benim diye korkarım diyor eyvah. Hasan Basri rahmetullahi aleyh.
2: Allah razı olsun. Amin.
1: Az önce bir öğrenci yazmıştı evet. Kerem Bey, lafınızı bölüyorum kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
1: Hani benim durumum yok ama çok güzel bir hayra vesile oluyorsunuz. Niyet etti o öğrenci aslında. Aslında niyet edenler de bu hayra ortak olmuş oluyorlar. Niye? Efendimizin yine bir hadisi var. Niyet eden yapmış gibidir. Doğru mudur
0: aynen
1: hocam?
0: Aynen öyledir.
1: Ameller niyetlere göre. Siz niyet ettiğiniz zaman Allah'ın izniyle zaten yani o bile öğrenci kardeşlerimiz niyet ettiği zaman bile yapmasa da hayrı ama kötülükte hocam.
0: Evet.
1: Bak yani Allah'ın Rabbimizin
0: İçinden
1: merhameti,
0: geçirse
1: rahmeti.
0: Günah yok.
1: Günah yok. Evet.
0: İşlerse bir günah.
1: İşlerse bir günah.
0: İçinden evet. Geçirse iyiliği sevap. İşlerse ondan 700'e kadar.
2: Ay maşallah.
0: Şimdi burada gücü yetmeyip de ah vah edenlere ben bir çıkış kapısı göstereyim.
1: Evet hocam.
0: Kerem sizin için noksan olanı tamamlıyor, merak etmeyin.
2: Ben kesinlikle Allah izin verirse evet. Bu toplanan rakamın üzerinde eksik neyse ben tamamlayacağım zaten.
0: Evet.
2: Sadece amaç burada hayırda beraber olabilmek. Herkes faydalansın Allah istiyoruz. Durumu iyi olmayanlar için de hani ben az önce söyledim önemli olan rakam değil. 5 TL atarsınız bu hayra vesile olursunuz. 10 TL atarsınız durumunuz yoksa. Bu şekilde de inşallah hayırda beraber oluruz diyoruz.
0: Şimdi ben bu 5 TL'ye 10 TL'ye bir misal vereyim.
2: Buyurun hocam.
0: Ne dersiniz?
2: Tabii ki buyurun.
0: Bir kazan sütü neyle mayalıyorlar?
2: Evet. Aynen.
0: Bir kaşık yoğurtla mayalıyorlar. Evet. Bu kadar.
2: Evet. Çok çok doğru. Nurhayat Hanım yazmış. Sinop'tan yazıyorum. İnşallah ben de maaş maşallah. Alınca destek olmak istiyorum.
0: Allah razı olsun.
2: O masum çocuklar için Rabbim... Kerem abi hepinizden razı olsun demişler. Hayırlı cumalar.
0: Şimdi Kur'an kursunun kıymetini bilmeleri için veyahut da ne kadar ehemmiyetli onun manevi hazzını, ortamını bilebilmeleri için yakınlarında bir Kur'an kursuna gitsinler. Bir hafızlık kursuna gitsinler. Oradaki mini mini yavruların o manevi havasını, oradaki atmosferi, oradaki güzellikleri görsünler. Öyle tahmin ediyorum. Yani ayakkabılarını satarlar yollarlar.
2: Evet. Ankara'dan yazanlar var. Fatma Nur Hanım yazmış. Müslüman, Müslümanın yurdudur. Karınca karınca biz de katılmak isteriz.
0: Allah razı olsun.
2: Üsküp'te yapılacak Kur'an kursu için. Mevlam Bey'e de Ankara'dan selamlar. Kendisi burayı sevmiş. Biz de kendisini çok sevdik. Tekrar bekleriz demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tayfun abimiz yazmış. Rabbim niyetinizi kabul etsin. Hayırlı günler demiş. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Mesut Hocam.
1: Bir de Kerem Bey, şöyle bir durum da var. Yani hakikaten şimdi Üsküp'te eğitim alacak olan o öğrencilerimiz ilerleyen zamanlarda tabii o Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış bir şekilde Üsküp'te, Makedonya'da güzel yerlere gelebilirler. İşte bir milletvekili olabilirler, bir şey olabilirler. Ama şunu hiçbir zaman unutmayacaklar. Türkiye'den abilerim vardı ve o medrese eğitiminde bana destek oldu.
3: Sebep oldular.
1: Sebep oldular. Yani bu öğrenci için veli nimet ve öğrenci kendisine yapılan şeyi asla unutmuyor Sayın Hocam. Doğru mu İsmet
3: şimdi,
1: Hocam?
3: Şimdi biz Kur'an kursunda İsmail Hakkı Tekkesi'nde okurken böyle bazı kişiler gelirdi, bize harçlık dağıtırlardı.
1: Unutuyor musunuz hocam? Hala aklınıza bak.
3: Şimdi işin çok ilginç tarafı. Yani rahmetli babam benim cebimi harçlıksız bırakmazdı. Yani evet. Param devamlı vardı. Ancak o gelen para, o 10 lira 20 lira neyse, öyle bir tatlı gelirdi bize. Hiç unutmazdık evet, sıraya girdiğimizi. Böyle İsmail Hakkı Tekkesi'ne gittiğim zaman o gözlerimin önüne gelir.
1: Allah
3: gani gani rahmet eylesin hepsi o yardım edenlerin, evet, destekleyenlerin. Evet. Bundan dolayı hakikat.
1: Şimdi siz dua ettiniz. Şimdi tabii, o çocuklar nasıl dua edecekler?
3: Hele hele orada şeylik yapan, hocalık yapan,
1: hizmet eden
3: benim de torunlarımın hafızlık hocası olan Arif Hoca diye bir zat vardı. Evet. Emekli oldu şimdi oradan. O anlattı. Böyle bir talebeyi bir zengin diyor ki bunun bütün şeyi bana ait.
1: Bursu bana ait.
3: Harçlığı bana ait. Üstü bana ait. Okuyuncaya kadar onu ben destekleyeceğim. Şimdi hocam derdi ki her aklıma geldiğinde değil, her elimi açtığımda o şahsa dua ederim ben derdi.
1: Ya dün de öyle bir şey yaşandı Sayın evet, hocam hatırlıyorsunuz. Kerem Bey burada bir olaydan bahsetti. Bir genç kardeşimiz yazmış böyle böyle bir durum vesaire.
3: Evet.
2: Evet, hafız.
1: Yani evet, hafız kardeşimiz.
3: Evet.
1: Yardım edenler de olmuş, edecek olanlar da var. Yani o noktada
2: ben onun sözünü verdim zaten. Dedim ki sana söz veriyorum. Dün de görüştüm kendisiyle. İnşallah bütün kredi borcunu kapatıyorum. Allah izin verse dedim ki üniversiteyi de kazanırsam bütün masraflarını ben karşılayacağım inşallah. Ya. Birbirimize yardım etmedikten sonra para kazanmanın, kazandığın paranın da bir anlamı yok diye düşünüyorum ben her zaman. Çünkü parayı alıp da bir yere götürecek halimiz yok yani.
3: Yok.
2: Evet, önemli olan birbirimize
3: şimdi
2: destek olabilmek.
3: Şimdi burada bir hadis-i şerif daha okuyacağım ama siz zannederim
2: hemen şunları okuyorum. Buyurun. Hocam. Diyarbakır Çermik'ten İBAN atar mısınız Kur'an kursu için? Allah razı olsun.
1: Memleketimize selam olsun.
2: Mesut Hocam.
1: Diyarbakır'a.
2: Evet. Samsun'a geliyoruz. Aycan Hanım yazmış. Ben de niyet ettim. Allah razı olsun.
3: O da benim hemşerim.
2: O da sizin hemşeriniz.
3: Çünkü Tokat, Samsun. Samsun devam eder.
2: Havva Hanım yazmış. Kendisine İBAN'ı gönderdik. Şimdi nereye geçiyoruz? Bir bakıyorum hocam. Zübeyde Hanım yazmış. Evet. Bir saniye hocam, mesajlar ardı ardına geliyor. Eczacılık öğrencisi bir dinleyicimiz yazmış. Hayırlı yayınlar, Kur'an kursu için nacizane yardımda bulunmak istiyorum. İBAN paylaşır mısınız? Eczacılık öğrencisiyim. Arkadaşlarıma da duyuracağım. Mevlam Bey'in İstanbul konserinde ve Mesut Bey'in Bursa konserinde bulundum. Seslerinde maşallah, huzuru birlikte bizimle paylaştıkları ve bizlere her anlamda örnek oldukları için teşekkür ediyoruz demişler.
1: Ya, ismi neydi Kerem Bey?
2: Bakıyorum hocam.
1: İsmini yazmış mı? Yazmamış. Bu kardeşimize kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun bizden. İnşallah en güzel şekilde, başarılı bir şekilde üniversitesini bitirir ve ülkemize faydalı bir inşallah.
2: Allah razı olsun. Betül Hanım yazmış. Hayırlı günler. Mevlan kardeşime de hayırlı çalışmalar demişler efendim. Hatice Arı Pakize Korkmaz, Üsküp'teki gerçekleştireceğimiz Kur'an kursu yapımına katkıda bulundular. Allah razı olsun. Ben de Kur'an kursu için iban istiyorum. Hayırlı yayınlar. Rabbim Nida radyomuzun sesini hep duyalım. Yolunuz açık olsun. Nazire ablamız amin demiş. Amin. Allah razı olsun.
1: Nidamız gür olsun.
2: Nidamız gür olsun inşallah.
4: İnşallah.
2: İsmet hocamın sohbetlerinden çok faydalanıyoruz. Ben de medreseye yardımda bulunmak istiyorum demişler hocam. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ben katkıda bulunmak istedim. Az da olsa attım. Rabbim niyetinizi kabul etsin. Azı çoğu yok. İnşallah hep birlikte bu yolda güzel işler başaracağız diyoruz. Buyurun hocam, sizlerdeyiz.
3: Allah razı olsun. Şimdi geçen de bir haber gördüm. Bu ünlü sanatçılar var ya, içine şey çekirdeğe kapmış gibi hopur hopur hoplayanlar var ya, onun evet, şeyine, konserine gidecekmişler.
2: Normalde, siz mi gidiyorsunuz hocam? Siz mi gideceksiniz?
3: Yok yok.
1: VIP'de
2: VIP'de İsmet hocayı düşünsene. Evet, buyurun hocam.
3: Tövbe. Yani evet, nasıl düşündüğünü sayedim.
2: Düşünemedim işte. Yani düşünmeye çalıştım, olmadı hocam.
3: Allah razı olsun.
2: Evet, buyurun.
3: Şimdi normal bilet 2500-3000 lira.
2: Evet, aynen öyle.
3: Ama bu kara borsaya düşmüş. Kişiler gitmiş 3-5 tane almışlar. Tabii bilet bittiği zaman bu biletleri 20 bin lira çekmişler. Allah. Ve bu bileti de almışlar. Bu birincisi. İkincisi de bu ecnebi kadınlardan birisi geldi buraya. Ve bayağı milyar gibi bir rakam, bayağı bir büyük bir rakam. 6 saat içinde aldı gitti dediler. Ve maalesef biletleri de 200 bin lira dolaylarında. Ben diyorum ki ya, bunlar cehenneme gitmek için 200 bin lira veriyorsalar borçlanıyorlar, evet, harçlanıyorlar. Biz cennete gitmek için niye vermeyelim?
2: Evet.
3: Ki bir de şu var. Bakın hemen hadis-i şerifi okuyorum önümde. Sadaka fenalıktan 70 kapıyı kapatır, 70 türlü belaya engel olur.
4: Allah Allah.
3: Daha ne olsun?
4: Evet.
3: Mesela başımıza bir musibet, bir dert, bir gam geldiği zaman ne diyoruz? Verdiğimiz karşımıza gelmiş. Ben bu bir de şöyle bir teklif etsem, bilmiyorum ne dersiniz? Kur'an kursu değil de medrese.
2: Hocam şöyle, onların medrese değil de orada ihtiyaç olan şey Kur'an kursu.
3: Yok yok.
2: Biz söyledi.
3: Aynı yola gelir. Medrese daha külliyatlıdır.
2: İşte ondan
3: yani,
2: dolayı.
3: Yok, ismini diyorum ben. Medrese şey olarak demiyorum.
2: Anladım. Evet.
3: Medrese.
2: Tamam.
3: Yani çünkü muhtevası daha geniştir medresenin. Kur'an kursu, biz maalesef burada Kur'an kursuna, yani Kur'an öğrenen yer anlamına geliyor. Ama medrese dediğimiz zaman ilim öğrenilen yer, ilmin en çeşitlisini öğrenilen yer manasına gelir.
2: Tamam hocam, olur inşallah.
3: Peki, şimdi siz okuyacak mısınız?
2: Okuyayım mı hocam?
3: Sadaka 10 maddesinin ikisini söyledik.
2: Bir saniye, hemen şunu okuyorum. Mesut hocam çok haklı, 30 yaşındayım. Hafızlık kursunda eğitim gördüğüm süreçte ve medrese eğitim gördüğüm süreçte dışarıdan gelen ikramlar, yardımlar o kadar kıymetli oluyor ve o kadar unutulmuyor, evet, ki sen de onlardan olmak istiyorsun. Allah kısmet ettikçe bizler de büyüklerimizden izinle gidiyoruz demişler.
3: Şimdi ikram deyince, bu evvelden altı parmakta bir sinema vardı. Efendim şimdi orası geyim mağazası oldu. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde böyle büyük iş adamları bize şey verirdi. Neydi? İftarlık. Envai çeşit iftarlık. Ama ne tad olurdu, ne tad olurdu. Tabii biz yerken sabaha zor ulaşırdık. Evet.
2: Ankara'dan Zübeyde Hanım yazmış. Balkanlar Üsküp Osmanlı yadigarıdır. Mevlam Bey'i çok seviyoruz. Bu ay Ankara'da bir hafızlık kursumuza çalıştık ama önümüzdeki ay karınca da olsa destek olmak isterim demiş. Ya. Ankara konserinden çok seslendim Mevlam Bey'e. Çok selamlar iletmiş Mesut hocama ve eşi hanımefendiye, ayrıca selamlar aleyküm demişler selam. Ve aleyküm selam. Annem Bey yazmış, abimiz biz de 1000 lira yolladık selam ve dua ile demiş. Herhalde erken bitireceğiz gibi görünüyor hocam. Medrese için iban isteyen dinleyicimiz var.
3: Yenisini açarız.
2: Evet, biz de yani, hayra vesile olmak
3: şey için. Balkanları fethederiz.
2: Biz bir gidelim orayı, bir görelim hocam. Ben inşallah nasip olursa bakarız yani, yer tespit eder. Mevlam Bey bize bu konuda zaten yardımcı olur Allah'ın izniyle. Elimizden geleni yaparız bizler de. Buyurun hocam.
3: Evet. Şimdi mesela buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sadaka insanı cehennemden kurtarır. Malından sadaka verenlere, hele burası çok önemli, cennet hele gel beri buraya diye çağırır. Yani burada her sadaka vermenizde deyin ki, şöyle düşünün, şimdi beni cennet çağırdı. Kabir azabını kaldırır. Yarın mahşerde herkes verdiği sadakanın gölgesinde oturacak. İmansız ölmeyi önler. Kulun verdiği her sadaka üzerinden 70 şeytanın uğursuzluğunu giderir. İnfak eden, bu hadis-i şerif çok enteresandır, İki melek iner. Ya Rab, infak edenlerin infakını arttır, tutanların malını da helak et der. Ölmüş olanlar da bu verilen sadakalarla ne yapar? İstifade eder diyor sadakada. Maddeler halinde var da ben bu kadarla iktifa edeyim.
2: Allah razı olsun. Bir eser arası verelim mi izninizle hocam?
3: Hayır, buyurun lütfen.
2: Son bir mesaj okuyayım. Malatya'dan Şeyma Hanım yazmış. Mevlam Bey'in İnşirah Suresi deprem zamanı hep dinlerdik. İçimizi ferahlatırdı.
3: Allah razı
2: İnşallah
3: olsun.
2: İnşallah KPSS'ye hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlarla yardım edeceğiz. İban atar
3: Allah
2: mısınız demiş.
3: Allah yardımcınız olsun.
2: Çok ama çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün oralarda ziyaret etmek bizlere nasip olur diyelim. Bir eser arası veriyoruz. Sonrasında beraberiz inşallah tekrarında.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Kıymetli dostlar, eser arasından sonra birlikteliğimiz devam ediyor inşallah. Değerli hocalarımız İsmet Gödel ve Mesut Biçim ile birlikteyiz. Bugün Üsküp'te yapımını gerçekleştirmek istediğimiz Kur'an kursu için sizlerin katkılarını talep ettik. Sizler de elinizden geldiğince bize yardımcı oldunuz. İnşallah Mevlam Kurtuşi ile gidip açılışını gerçekleştirip sosyal medyada bunu da paylaşacağız nasip olursa. Ne diyorsunuz hocam?
1: Allah razı olsun diyoruz. Aleyhül Ala diyoruz. Kerimül Mevla diyoruz. Tabi bu arada da sorular da geliyor. Mesela Umre arkadaşımız Sevim Hanım ablamız ben diyor ölen eşi için kurban mı keseyim oraya mı vereyim? Böyle bir sorusu var.
0: Evet.
1: Biz de dedik ki kurban şu anda oradaki et ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye geliyor elhamdülillah. Buraya verirseniz daha güzel olur. Yani sadakayı cari olur kıyamet sabahına kadar. Hem Sevim ablamızın hem de muhterem eşinin şeyi amel defteri kapanmaz. O da rakamı siz söyleyecekmişsiniz.
0: Evet, 5500 TL gönderiyor.
1: Yani ne yapayım diyor. Madem öyle dediniz diyor.
0: Evet.
1: 5500 lira kurban parası. Tabii bu kurban ölmüş beynin namına keseceği için buraya verebilirsiniz dedik. Yoksa üzerine vacip olup da ben kesmeyeyim oraya vereyim öyle değil. Vacip olan kurbanını kesecek. Ama diyelim ki babası namına kesecekti. Ne yapayım hocam bunu oraya mı vereyim buraya mı derseniz biz deriz ki o zaman oraya, yani Kur'an kursu daha sevaptır, öbürküsü yer bitilir ama burası devamlı kıyamet sabaha kadar ne yapar açık kalır.
0: Allah razı olsun. Bu arada kurban için Afrika'da Çat ülkesinde bu sene kurban bayramında nasip olursa kurbanlarınızı kestireceğiz.
1: Evet.
0: Sizler de bizler aracılığıyla bu kurbanları kestirmek isterseniz 0543 224 0108 Nida Derneğimizi ile iletişime geçebilirsiniz. Nasip olursa Mehmet Esmer kardeşimiz bizzat gidecek ve orada sizin kurbanlarınızı kesip videolarınızı atacak ve görevini tamamladıktan sonra da dönecek inşallah.
1: Evet. Allah yardımcısı olsun.
0: İzin verirse.
1: Cenab-ı Hak yollarını açık eylesin inşallahu teala.
0: Şu ana kadar hocam 35 bin lira topladık.
1: 35 bin lira topladık.
0: Evet hocam.
1: Allah bereket versin.
0: Allah razı olsun.
1: Ama ben yine söylüyorum. Rabbim yardım edenlerden, etmek isteyip de edemeyenlerden, ne olaydı bende de olsaydı da gönderseydim diyenlerden, dua edenlerden, manevi destek verenlerden, hepsinden Allah razı olsun diyoruz.
0: Allah razı olsun. Murat, buyurun hocam.
1: Buyurun lütfen.
0: Murat Bey yazmış. Selamünaleyküm. Üsküp'teki medrese için İBAN verir misiniz? Çam sakızı biz de bir yardımda bulunalım demişler. Allah razı olsun. Kendilerine
1: Allah
0: çok teşekkür
1: olsun.
0: Ediyoruz. Buyurun hocam.
1: Şimdi yine ben hanımlardan rica ediyorum. Mesela gün toplantıları var. Mesela bir günde bizim için yapın.
0: Evet.
1: Medrese için yapın. Allah için toparlanıyoruz deyin. Veyahut da fabrikada, atölyede çalışan kardeşlerimiz bugün Allah için biz bir araya geldik. Beşer 100 lira koyduk veya 300 lira koyduk. Neyse artık, yani durumları ne şey derse. Çünkü buranın sahibi Allah'tır. Allah kuluna borçlu kalmayacaktır. Belalarınız, dertleriniz, gamlarınız. Mesela Kerem'in bilmiyorum psikoloğa gittiniz mi hiç?
0: Yok hocam. Çok şükür hiç ihtiyacım olmadı.
1: Muayene paraları ne kadar?
0: Yaklaşık 2500-3000 civarında.
1: İyi ya o zaman.
0: Yani oradan başlıyor öyle söyleyeyim.
1: Ha, oradan başlıyor.
0: Evet. Giden arkadaşlarım var hocam psikoloğa.
1: Böyle profesöre
0: gidiyor. Yok, profesör değil hocam. Normal olarak giden arkadaşlarımız var. 2500 liraya gidiyorlar.
1: Bakın şu anda sıkıntısı olan, içinde efendim huzursuzluk olan, bir türlü yüzü gülmeyen kim varsa Allah için bağışlasın. Ne olur Mesut hocam?
2: Geliyor mu sesim?
0: Geliyor. Geldi.
2: Ne olur? Vallahi ne psikolojik sıkıntı kalır.
1: Evet.
2: Ne dert kalır, ne tasa kalır.
1: Evet.
2: Allah'ın izniyle. Ama tabii bunların hocam bir şifası tabii Rabbimizden geliyor ama
1: aman ya,
2: çaba da gerekli hocam ya. Hani hakikaten özellikle ben namazla alakalı, yani namaz bin derde deva.
1: Sonsuz derde deva.
2: Sonsuz derde deva. Yani o namazla ne dert kalıyor, ne şey kalıyor. Yani kafanda tonlarca şey olsa da
1: evet,
2: namazla uçuyor gidiyor.
1: Şimdi tabii bizim namazlarımız da çok hoş. Çok güzel bir namaz kılıyoruz biz. Şimdi imamın birisi şaşırmış.
2: Evet hocam.
1: Yani dönüyor geriye cemaat. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Kimisi diyor üç, kimisi diyor dört. Bir ticaret erbabı diyor ki hocam üç kıldınız diyor. Ne bildin diyor. Vallahi ben her rekatta bir dükkanın hesabını topluyordum. Dört tane dükkanım var. Üçünü topladım, dördüncüsünü toplayamadım diyor. Şu anda siz üç kıldınız diyor. Bugün Hoca Efendi Zeyniler Camii Hatibi hoş bir arkadaş. Ses sedası sizin gibi hoş, güzel bir arkadaş. Sohbet etti. O da şöyle bir kıssa anlattı. Hocanın bir derdi varmış. Tabii camiye gidiyor. Olacak ya, o günde bir tane cemaati varmış. Maalesef şu anda camiler o halde.
2: Evet,
1: hem de merkezde olan camilerde. Emin ol bazı gittiğimiz camilerde kapılar kilitli, kapalı. Hoca da yok. Bu aldığı maaş hocana helal olmaz. Yani orada vazifesi, velev ki kimse gelmese dahi camiyi açacak. Biliyorsunuz Abdülmetin Balkanlı Hoca, Valoğlu Hoca bir yere şey diyorlar, amin tayin ediyorlar. Gidiyor, ezan okunuyor, iniyor aşağı, kimse yok.
2: Kimse yok.
1: Bir daha okuyor, iniyor aşağı, yine kimse yok. Bir daha okuyor, iniyor aşağı, kimse yok. Cemaat yok.
2: En son selam okuyor.
1: En son da selam. Hocam bir başlasana bir selaya.
2: Es-salatu ve's-selamu aleyk
1: diyor. Ama
0: ay maşallah, yani insanın her gün ölesi geliyor.
1: Ama bu sela ölmek için değildir ama. Evet. İnsanı uyarmak içindir.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz bu 15 Temmuz'da devamlı şey verdiler.
2: Sela verildi.
1: Uyanıklık olsun. Hani evet. Dikkat
2: her 15 çekilsin. Temmuz'da da okunur hocam.
1: Evet, her 15 evet. Temmuz'da da okunur. Yani biz işi şeye havale ediyoruz. Cenazeye havale ediyoruz ama öyle değil.
2: Diriltir
1: önemli
2: yani.
1: Önemli bir mesele var. Dan dolayıdır bu. Ondan sonra çıkıyor, sela okuyor, iniyor aşağı. Oo, her yer karınca gibi kaynıyor. Kim öldü, kim öldü, kim öldü hocaya?
2: Herkes camide.
1: Ya kimse ölmedi diyor ya. Niye selam verdin diyor. Vallahi üç sefere sen okundun diyor. Kimse gelmeyince demek ki bunlar ölü. Bir de selalarını vereyim dedim diyor. Ben gidecektim diyor. Ve Abdülmetin Hoca oradan tayin ederken cami full olarak gidiyor.
2: Ya.
1: İşte hoca bu.
2: Hoca bu.
1: Şimdi Hoca Efendi, Allah razı olsun. Hoca Efendi'nin arkasında bir tane cemaat. Hocanın da kafası çok dalgınmış. Kılıyor. Ondan sonra dönüyor. Ya acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Dönüyor geriye o şeye. Ya kaç kıldık diyor? 3 kıldık diyor. Kalkıyor bu sefer de yine dalgın olduğu için 5 kılıyor. Yine dönüyor. Ya tam kıldık mı diyor? Yok diyor, bu sefer 5 kıldık diyor. Ama bu arada da cemaat gitmeye başlıyor. Hoca Efendi soruyor, ya nereye gidiyorsun? Arkadaş sen bu kafayla diyor 4'ü bulamazsın. Şimdi ben gideyim, en iyisi evde kılayım diyor.
2: Evet.
1: Şimdi Allah tam ihlasla, samimiyetle namazlarımızı eda etmeyi nasip eylesin. Buyurun.
0: Allah razı olsun. İstanbul'dan Betül Hanım yazmış, severek dinliyorum. Ben de bir kurban ve Kur'an kursu için İBAN istiyorum demiş.
1: Allah razı olsun.
0: Kendisine İBAN'ı gönderdik. Çok teşekkür ediyoruz. Kerem kardeşim hayırlı yayınlar. İsmet hocama da selamlar. Gürsu'dan sizleri dinliyorum demişler hocam. Dünyanın her tarafından bizleri dinleyen, kulak veren tüm insanlara, destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gerek maddi gerek dualarıyla manevi olarak bizlerin yanında olan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hepsinden Allah razı olsun.
2: Evet Kerem Bey, biz kurdele keseceğiz değil mi?
0: Kurdele sen istiyorsan
2: keseriz. Bana da bir makas verseniz. Yok. Ben de orada.
0: Şöyle eğer kursun kapılarını yaparım dersen makası veririm hocam.
2: Tamam. Kapısını kolunu.
0: Kolu olmaz.
1: Dış kapı mı?
0: Hangi kapıyı istiyorsa onu yapsın hocam. Kapın.
2: Dış kapının mandı.
1: Dış kapısı bana ait.
0: Dış kapısı en dışı mı?
1: En dışı bana ait.
0: Dışı tamam. Dışı yazdık İsmet hocamıza. Evet. Hemen buraya da not alıyorum. Bak hocam, o zaman yaptırmazsanız o zaman kapısız kalır. Ben size oradan fotoğraf çekerim.
1: Dış
0: hocam,
1: kapısı bana ait.
0: Tamam, Allah razı olsun. Mesut hocam, siz neresini yaptırıyorsunuz?
2: Siz neresini isterseniz bana yazabilirsiniz. Yani benim haneme yazabilirsiniz Kerem Bey. Ben onu size bırakıyorum.
0: Aziz diyoruz da hocam hep yazıyoruz yani. Evet, Allah razı olsun.
1: Ne yapalım, yazdırıyoruz en azından.
0: Bir geri dönüşü de olmuyor, anlamadım yani.
2: Birileri ödeme yaparsa işte.
1: Demek ki ödemeler gelmiyor yani.
0: Ödemeler bana patron gelmiyor ki size gelsin. Evet, buyurun Mehmet.
2: Evet. Evet, teşekkür ederim. Ödeme geldi Kerem Bey.
0: 200,
2: yani 200. Ne yapmak istersiniz?
0: Mesut biçimden 200 TL. Allah razı olsun.
2: Yok, Mehmet Esmer'den.
0: Mehmet Esmer'den.
2: Mehmet Esmer'den. Müdürümüz.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Dinleyicilerimize. Son 10 dakika hocam. Güzel geçti. Allah razı olsun. Ben bugün Ankara'ya gideceğim.
1: Çabuk geçti.
0: Hakkınızı helal edin.
2: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Böyle bir şey vesile olduğunuz
0: bunun
2: için.
0: Bunun için kaldım. Yani normalde ben erken gidecektim. Evet. Sırf buna dedim ki başlayalım, güzel bir iş olur, vesile olalım. Ondan sonra gidelim.
2: Kerem Bey, bir şey diyebilir miyim?
0: Buyurun.
2: Bence şu Radyo Nida dinleyenlerimiz ve işte sosyal medyadan görenler şu son 10 dakikada,
0: evet,
2: bu zamana kadar yapılan desteklerin daha fazlası olacaktır diye ümit ediyorum ve gelmeye başladı. Ya Allah, bismillah diyoruz. Son 10 dakikada bence çok güzel şeyler olacaktır.
0: Allah razı olsun. İsmimi okumayın demiş. 2024 yılında İsmet hocamla umre yapmıştık.
1: Allah razı olsun.
0: Onu bir baba gibi seviyoruz. Çok Allah razı olsun demişler hocam. Evet,
2: manevi babam benim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim de maddi babam. Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. Hocamızla ilk tanışma hikayemizi söylemiş miydi Mesut hocam size?
2: Merak ettim Kerem Bey gerçekten. Şu an
0: 2000 kaçtı hocam? 17 miydi? 16-17 civarıydı.
1: Yani kızın yaşı kaç?
0: 9 yaşında hocam.
1: Bir sene al aşağı.
0: 8. Yok. 2015. O kadar erken miydi ya? 2015 yani, evet.
1: 10 seneyi geçti.
0: Hay maşallah. 10 senedir ben seni mi çekiyorum hocam?
1: Çekiyorsun, ne yapacağım işte yani.
0: Evet, şimdi hocam geldi radyoya, dedi ki program yapmak istiyorum. Tamam hocam inşallah dedim. Programa başladı biraz. Tabii geliyor gidiyor, orada otopark parası vesaire veriyor. Ben de dedim ki hocam böyle olmuyor, size de bir ücret belirleyelim. Kerem'im dedi, ben dedi bu işi dedi para için yapmıyorum dedi. Para vereceksen ben gelmem dedi. Hocam tamam, para vermeyeyim de dedim. Hani masrafınız oluyor, geliyorsunuz gidiyorsunuz. Ben de cebine sıkıştı. Para verdim, o da cebine aldı, koydu, gitti. Ertesi gün geldi bana, dedi ki ben sana demedim mi bana para verme diye. Parayı kaybettim dedi. Evet, demek ki Allah nasip etmeyecekmiş hocam o parayı,
1: evet,
0: size.
1: Şey nasip olmadı.
0: Nasip olmadı. Evet. Bundan sonra da almamanız da güzel bir şey.
1: İstemem. Allah razı olsun. Tabii önümüzü kapamış oldu. Evet. Yani bu demektir, bizim patron bize para vermeyecek demektir.
0: Hocam patrona para gelmiyor. Mevlam Bey'den bize para gelmiyor ki size verelim demiş.
1: Hayırlı olsun.
2: Biz tanıştığımızda öyle bir şey hiç yaşamadık. Hayır, niye öyle bir şey yaşamadık?
0: Sonrasında yaşanıyor hocam.
2: Ha, sonrasında.
0: Tanışırken değil de şöyle bir aradan bir sene geçecek, ondan sonra inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Tüm dinleyicilerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Destekler devam ediyor. Son 5 dakikamız, evet, var. Allah nasip ederse bu arada yardımlar geliyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hakan, evet, Bey göndermiş. Allah razı olsun, evet, kendisinden. İnşallah Üsküp'teki yapacağımız güzel Kur'an kursu için bugün program gerçekleştirdik. Allah hayrınızı kabul eylesin. Buna vesile, aha, olabildiysek ne mutlu. İnşallah bize bol bol dua edin. Sizlerden bunu istiyoruz.
1: Biz programa devam ederiz siz olmasanız da.
0: Yarın mı hocam? Tabii. Sonrasında mı?
1: Yani ne zaman dersiniz?
0: Tabii ki şöyle, zaten devam edecek. Hani medrese için talepler devam edecek. İBAN göndereceğiz isteyenlere. Üsküp'te inşallah yapımını üstleneceğimiz Kur'an kursu. Sadece bugünle bitmeyecek. Yarın da İsmet hocam programda söyleyebilir. Haftaya da söyleyebilirsiniz.
2: Hayır. 7-24'te
0: tabii ki 7-7-24-0543-224-0108 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem Afrika'daki kurban için hem de Üsküp'te yapımını gerçekleştireceğimiz Kur'an kursu için bizlere ulaşabilirsiniz inşallah diyoruz. Hocam söylemek istedikleriniz?
1: Allah razı olsun. Hoş bir program oldu. Cenab-ı Hak kısa zamanda, en kısa zamanda tamamlayıp ne size kalsın ne neydi Mevlam evet. evladımıza kalsın. Benim evladım yaşında olduğundan dolayı söyledim. İnşallah biz komple bunu yapmayın gayret içinde olacağız.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Bizler vesileyiz yani.
1: Dış kapısı bana ait.
0: Dış kapı sende hocam. O dış kapıyı ben sana en pahalısını bulup hocam.
1: Neyse. bizim dedik anamızın babamızın. Şey diyorum,
0: evet, altından yaptıralım dış kapıyı.
1: Eyvah, eyvah.
0: Seni öyle bırakmam hocam.
1: Allah yardımcımız olsun. Mevla gönderir.
0: Gönderir inşallah.
1: Mevla gönderir.
0: Ben dün bir arkadaşla konuşurken şunu söyledim. Dedim ki hayatta hayal edip de Rabbimden isteyip de sahip olamadığım hiçbir şey olmadı. Çok şükür.
1: İhlaslı olsun.
0: Yani benim gönlümde de hep o vardır. Şey düşünürüm yani. Allah niye vermesin ki? Ya niye olmasın?
1: Niye olmasın?
0: Evet, hep bunu düşünürüm. Onun için buradan da tüm dinleyicilerimize, böyle yüreğinde umutları olan, hayalleri olan herkese buradan sesleniyoruz. Siz Allah'ın izniyle hayal edin, Rabbim size her şeyin güzelini verecektir. Niye olmasın? Yani Rabbim niye vermesin ki?
1: Niye olmasın?
0: Hiçbir zaman şey yapmadım hocam, yani tereddütte kalmadım. Hep hayallerimiz bunun üzerineydi. Çok şükür hayallerimiz, sahip olmak istediğim her şeyi Allah bana nasip etti.
2: Elhamdülillah.
0: İnşallah hayallerden vazgeçmeyin yani.
1: Allah razı olsun.
0: Yani benim param yok. Ya ben yapamam. Ya olmaz. Bunu nasıl yaparım? Hiçbir zaman
1: şimdi,
0: bunu düşünmüyorum.
1: Şimdi bir meclis konuşması vardı. Bundan 30 sene evvel. Yok, 35 sene evvel. Şimdi o zamanın başbakanlarından Bülent Ecevit. Onun da yardımcısı Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan demiş ki 100 bin motor yapacağız. Tabii bunu da Bülent Ecevit hayalcilikle suçlamış. Necmettin Erbakan hocamız da meclis konuşmasında şöyle onlara hitaben bizi hayalcılıkla suçladınız ama hayal güzel bir şeydir diyor. Hayal etmeden bir şey yapamazsınız diyor. Kendisi de şair olması hasebiyle zaten hayalciliği çok da iyi bilir diyor. Ondan sonra biz 100 bin motor yapacağız demedik. 100 bin motor yapan fabrikalar yapacağız dedik ve bunu da yaptık zaten diyor. Bundan evet. dolayı onun o konuşması, muhteşem konuşması ben hiç unutmam. Yani hayalcilik güzel bir şeydir.
2: Aslında
1: hayal
2: hocam,
1: etmeden bir şeyi yapamazsın diyor.
2: Ümit var olmak diyoruz
1: aynen
2: değil mi
1: öyle,
2: hocam?
1: Hayalcilik, ümit var. Var
2: yani
1: olmak.
2: Aslında ayette de geçiyor. Allah'tan ümidi sadece kafirler
1: Amin.
2: Keser.
1: Amin.
2: O yüzden Müslüman her zaman ümit var olmalı ve hayalini ona göre
1: evet.
2: yapmalı.
1: Evet.
2: İnşallah Allah'ın izniyle yapamayacağımız Müslüman olarak hiçbir şey yok. Hocam hatırlıyorsunuz Türkiye'de Kur'an yasaklandı topraklarının altına ve şimdi
1: evet.
2: ne yapıyoruz? Böyle güzel bir radyo imkanı var ve bu radyo imkanıyla Rabbim bir daha yaşatmasın, Allah korusun. Bizler her zaman diyoruz ya ümit varız. Öyle bir şey ya yaşanırsa
1: Allah muhafaza.
2: Yaşanırsa en azından ya şu hizmetleri yapalım da
1: en azından dışarıdaki
2: şey
1: olmaz.
2: Evet, dışarı yani o yüzden bu çok çok kıymetli bir proje. Hatta ben şöyle bir şair dediniz ya hocam. Şöyle şiirsel
1: evet.
2: bir şey yapmak istiyorum
1: ne
2: Kerem Bey
1: oldu.
2: İzniniz varsa.
0: Çok özür dilerim. Son cümlemi söyleyeyim. Benim hafızlara ayrı bir sevgi ve saygım var. Evet. Hocam da bu konuda bilir.
1: Çok iyi bilir.
0: Evet. Çünkü
1: bana damat olacak, hafız olacak.
0: Çünkü yani çok büyük emekler verip Kur'an-ı Kerim'i böyle o kafanın içinde böyle toparlamak herkese nasip olacak bir şey değil.
2: Korumak.
0: Evet, korumak. Herkese nasip olacak bir şey değildir. Onlara çok ayrı bir saygım var. Zaten umre programlarımızda da hep hafızları götürüyoruz.
1: Evet. Üç hafızımız var yine.
0: Var mı hocam? şöyle şey yapıyoruz. Biz para topluyoruz hafızları götürmek için. Sonda hep eksikler kalıyor. Onlar da hep bana kalıyor. Ben tamamlıyorum.
1: Kapı sende.
0: Çok şükür elhamdülillah. Yani onun için hafızlarım benim yanımda çok ayrı yerleri var. Hem sevgi hem saygı konusunda. Buyurun hocam.
2: O zaman Kerem Bey nereye gidiyoruz?
0: Nereye gidiyoruz hocam?
2: Üsküp'e gidiyoruz, doğru mu?
0: Evet.
2: Değerli dinleyiciler, Radyo Nida dinleyenleri. Efendim Vardar Nehri'nin suyuna, Kur'an'ın nurunu, Üsküp'ün rüzgarına kardeşliğimizin sesini katmaya gidiyoruz diyoruz. Ecdadımızın emaneti olan o topraklarda bir çocuğun dilindeki ilk elifba belki de bizim en büyük şefaatimiz olacak. Gelin o zaman bu hayır kervanında siz de yerinizi alın. Üsküp'te bir kandil de siz yakın diyoruz efendim. Radyo Nida olarak diyoruz ki sesimiz her yerde, izimiz Üsküp'te kalsın. Efendim Allah'a emanet
0: olun. Allah razı olsun. Buyurun duaya hocam. Buyurun.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Aleyhil Alel Vehhab. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Hamden tayyiben mübareken fîhî cezîlen cemîlen daimen bidevâmi mülkillâh. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ lihî ve sahbihî ecmaîn. Ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn, ya erhamer râhimîn. Acizane, fakirane ama halisane. Yapmış olduğumuz bu programlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kurtuluşumuza vesile eyle ya Rabbi. Şu anda program yapanlar, radyo başlarında dinleyenler, ya Rabbi mükafatlarımızı, derecelerimizi bol bol ihsan eyle ya Rabbi. Derecelerimizi âli eyle ya Rabbi. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculuğumuzu hakkımızda ba'su rahmet, sebebi mağfiret eyle ya Rabbi. Allah'ım, Çat'ta medrese diyoruz, Üsküp'te medrese diyoruz. Ya Rabbi fakir fukaraya kurban diyoruz. Ya Rabbi fakir fukaraya yardım diyoruz. Allah'ım sesimizi gür eyle, yardım eden kardeşlerimizin ya Rabbi bütün dert

0: Mayıs seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Yenileme çalışması nedeniyle iyice daralan, buna rağmen yol boyunca sağlı sollu sıralanmış lüks dükkan ve mağazaların aynı rağbeti görmeye devam ettiği bu tarihi caddede iğne atsan yere düşmez dedikleri türden bir kalabalıkta yürüyordum. Birden önüme çıkan uzun boylu, esmer tenli, güler yüzlü, tok sesli delikanlının tek eliyle tutup havaya kaldırdığı dörde katlanmış bir gazete boyutunda süslü mü süslü, gümüş çerçeveli bir ayna için en çok sevdiğiniz kişiyi gösteren

Bu aynadan istemez misiniz? Sorusuyla durakladım. Kurduğu cümle sıradan bir cümle değildi. Bu işportacıdaki zeka takdire şayandı doğrusu. Pazarlama derslerinde yer verilebilecek bir vaka ile karşı karşıyaydım. Son araştırmalarla da desteklenen bir görüştü bu. İnsanların çoğu en çok kendisini seviyordu. Dolayısıyla işportacı söylediğinde haklıydı. Ona doğru yürürken bir an bu aynada kişinin kendisi haricinde en sevdiği insanı görebildiğini hayal ettim. Oradan masallardaki o sihirli aynalar aklıma geldi. Güzellik budalası kraliçenin aynası konuşabiliyordu ya. İçine girilip başka dünyaya geçiş yapılan aynalar da vardı. Bu arada aynaların başka marifetlerinin de olabileceğini düşündüm. Hayal kurmak ne güzel, ne zahmetsiz bir işti. En sevdiğiniz kişiyi gösteren ayna da olabilirdi, sizi en çok seven kişiyi gösteren ayna da. Her iki durumda da o kişinin hiç ummadığınız birisi çıkması ilginç olurdu. Madem bunlar olabiliyor, o zaman bizi gelecekte ya da geçmişte göstermesini de isteyebilirdik. İleri bir tarihi söylediğimizde bizi o zamandaki halimize getirebilirdi. Göstermezse işte o zaman anlardık ki ömrümüz orayı yetmemiş. Neyse, delikanlı yolun ortası sayılabilecek bir yeri tutmuş, içi ayna dolu çantayı koyduğu sandalyesinin yanında ayakta duruyor ve elinde tuttuğu aynayı daha çok kişiye gösterme gayretiyle bir sağa bir sola çeviriyor ve bir yandan da beni hayallere daldıran o cümleyi tekrarlayıp duruyordu. En çok sevdiğiniz kişiyi gösteren bu aynadan siz de istemez misiniz? Tam önüne gelmiştim. Dikkatimi çektiğini anlayınca durdu ve bana doğru uzattı. Aynada kendimi görünce gayri ihtiyari güldüm. İtiraf etmeliyim ki bir an başkasını görmeyi beklemedim değil. Delikanlıya, "Demek en çok kendimi seviyormuşum ha?" dedim ve ekledim. "Tamam, bunu alıyorum." Oysa hazırladığı poşeti bana verirken yeni iddiasıyla dedi ki, "Bu aynada en sevdiğiniz kişiyi gösteriyor. Sizi en çok seven kişiyi gösteren aynadan da ister misiniz?" "Yok, hayır," dedim gülümseyerek. "Yine kendimi görmek istemiyorum. Ama öteki taraftaki yerimizi, yani ahiret hayatımızı gösteren bir aynan varsa bana o aynadan verebilirsin," dedim. Delikanlı hiç bozuntuya vermeden dudaklarını büktü, boynunu hafif öne eğdi ve ellerini iki yana açarak, abi, bu arz talep meselesi," dedi. "Dünya bu kadar talep gördükçe dediğin aynadan yapmaz firmalar." Sonra bir an durdu ve sözünü şöyle tamamladı. "Abi, sen illa da öteki taraftaki yerimi görmek istiyorum dersen aynalarla uğraşma. Bu dünyada nefes alıp verirken attığın adımlarına bak. Ayna gibi olmasa da öbür tarafta gideceğin yeri sana az çok gösterirler." Zengin bir iş adamı hafta sonu tatilini bir kayak merkezinde geçirmek istemiş. Ve orada kaldığı günlerden bir gün kaymak niyetiyle dışarı çıktığında yoğun bir tipi yüzünden kaybolmuş. Telefonlar çekmiyormuş o civarlarda. Bu yüzden de kimselere ulaşamamış. Önce biraz yükseklere tırmanmayı denemiş, her tarafı rahatça göreyim diye, ama tipi oralarda daha da şiddetliymiş. Sonra tekrar aşağı yöneldiğinde kendisini bir ormanlık alanda bulmuş. Hava yavaş yavaş kararıyormuş. Beyaz görmekten yorulan gözleri gibi. Uzaktan uzağa kurt sesleri duyunca korkuya kapılarak panikleyivermiş. Bir mağarada olsa sığınması lazımmış bir yerlere.
etrafına bir kez daha göz gezdirince ormanın alt yamacında titrek bir ışık görmüş. Kendisini oraya davet eden, sanki ona bir can kurtaran gibi gelen o ışık. Bata çıka, düşe kalka, o yöne doğru koşmaya çalışmış. Birkaç yüz metre ötede tomruklardan yapılan, kapısının üstünde bir fener asılan, bacasından incecik bir duman yükselen bir kulübeymiş. Adam yarı donmuş elleriyle kapıyı çalmadan önce kapı otomatik gibi tak açılıvermiş. Bir ihtiyar nur yüzlü, güler bir yüzle 80 yaşında belki 90 yaşında bir ihtiyar. Gelen misafirini oğlu gibi kucaklayıp hemen içeri almış. Daha sonra da kuzininin yanı başında duran bir sedire oturtmuş. Zengin adam konuşmakta zorlanıyormuş. Biraz açıldığında, "Siz geldiğimi nasıl bildiniz?" diye sormuş. "Ben kapıyı çalmadım ki. Üstelik de şiddetli bir fırtına vardı dışarıda." Yaşlı adam onun sırtını sıvazlayıp, "Sizi bekliyordum." diye tebessüm etmiş. "Pencereden gözleyip duruyordum. Bu yüzden de o feneri dışarı astım ya." Adamın aklı iyice karışmış bu işe ama sesini de çıkartmamış. Zaten bu tür şeyleri anlamakta hep zorlanırmış. İhtiyar devam etmiş. "Evladım, öğle vakti çorba yapmak istedim. Tarhanayı sakladığım torba elimden kayıverdi. Tencereye iki kişilik tarhana döküldü. Her zaman yaptığım ekmek bugün iyice kabardı, bir kat daha büyüdü. Üç tavuktan sadece biri yumurtlarken bugün ilk defa iki tanesi yumurtladı. Ben de dedim ki, Allahu alem, akşama bir misafirim var." Yaşlı adam feneri içeri alırken diğeri susuyormuş. Ona göre bunlar bir tesadüfmüş. Biraz nadir görülse de pek önem taşımayan bir şey. Bulunduğu yerden etrafına bakılmış. Oturduğu sedirin alt kısmında, yani yerde duran bir ahşap masanın üstünde iki tabakla birlikte iki de kaşık varmış. Yaşlı adama onları gösterip, "Şey, galiba eşiniz de evde," demiş. "Herhalde üst katta, öyle değil mi?" İhtiyar gülümsemiş. "Yok evladım, yok. Hanım 20 yıl önce vefat etti. Çocuklar da burayı terk ettiler. Kısacası yalnızım. Sofrayı sizin için hazırladım. Haydi, hemen geçelim de çorbanız soğumasın." Zengin adam iyice afallayıp ihtiyara farklı bir gözle bakmaya başlamış. Tesadüf dediği şeylere de tabii. Çorbayı büyük bir iştahla kaşıklarken pencereden dışarıya bir göz atmış. "Aa, fırtına bir anda kesildi," demiş. "Hava da açtı ama ayaz başladı. Vay be, burayı bulmasaydım kesinlikle donardım ha. Oysa bu akşam otelde eğlence vardı. Havai fişekler atılacaktı, eğlenceler. Daha sonra sıcacık bir odaya geçip dev ekrandan televizyon seyredecektim. Ama buna da şükür. Bu dedeyi bulmasam az kalsın ölecektim." Yaşlı adam yer masasını göstermiş. "Evladım, seni hayata bağlayan bir dilim kuru ekmek en lezzetli yemeklerden daha iyidir. Bence tarhana çorbası hiç de fena değildi. Yağda yapılan yumurta da öyle. Diğer eksikleri de tamamlarız," dedi. Dede "diğer eksikler" deyince güldü genç adam. Bu daracık kulübeyle o lüks otel arasında dağlar kadar fark vardı. Etrafını çevreleyen o sarp dağlar kadar belki de. Ama ses çıkarmadı. Ne de olsa misafirdi bu garip yerde. Karınları doyunca yaşlı adam onu çatı arasına çıkarmış. Oradaki küçük bir odacığa,
çatı üstünde 1 metre kar olsa bile

İçerisi sıcacıkmış. Belki o otel odasından daha sıcak. Evladım, kuzinenin bacası bu odadan geçiyor demiş. Zaten yorganın da tiftikten yapılmış. Merak etme, Allah'ın izniyle üşümezsin. Hatta belki terlersin. Odanın orta yerinde ahşaptan çatılan bir karyola varmış. Hem de iki kişilik. Bir zamanlar o dedenin eşiyle paylaştığı. Onun da ayak ucunda büyük bir pencere, elle dokunmuş bir perdeyle örtülen. Yaşlı adam perdeyi kenara çekmiş. İşte demiş, evlat, bu da senin canlı televizyonun. Üstelik de dev ekran. Bak gökyüzüne. Arkada gördüğün dağlar bu civarın en güzel dağlarıdır. Eğer dikkat edersen ayın yakamozlarını dağdan akan şelalede de görürsün. Zengin adam yatağın ayak ucuna oturup dışarıyı seyretmeye koyulmuş. İnanılmaz güzellikte bir mehtap varmış gerçekten. Adamın hem gönlünü hem de çevreyi ışıl ışıl aydınlatan kar yumakları. İhtiyar adam önce kutup yıldızını göstermiş ona, kaybolan insanlara yol gösteren ve tarif etmiş onun nasıl bulunduğunu. Sonra gökyüzünde bir yer işaret etmiş. Adeta ışıktan bir nehir oluşturan, Samanyolu adıyla şöhret bulan. Ne garip. Zengin adam belki hayatı boyunca hiç dikkatle bakmadığı gökyüzüne bakarken ihtiyar ona kayan bir yıldız göstermiş. Bak, meteor yağmuru var demiş yine bu gece. Dikkat et de yıldızlar düşmesin üstüne demiş. Söyler misin, otele gitsen o oteldeki havai fişek gösterisi bunların yanında sönük kalmaz mı? Zengin adamın gözleri hala yıldızlardaymış. Biraz farklı bakıyormuş artık dünyaya. Anladığı kadarıyla mutluluk denen o iksir bakmaktan çok görmesini bilenlerinmiş. Odadaki gaz lambasına işaret etmiş adam. Dede, bu feneri her akşam dış kapının üzerine asmalısın. Benim gibi cahilleri buraya çekip ruhlarını aydınlatmaya belki sebep olur. Eyvallah. Küçük yaşlardan bu yana her gördüğüm ihtiyara büyük bir sevgi duydum ve onlarla çok güzel hatıralar yaşadım. Fakat 1976 yılında Adapazarı'nda yaşadığım bir olay ilk bakışta hiç de güzel görünmüyordu bana. O zamanlar üniversitede asistandım. Cuma namazı için şehrin tam merkezindeki Orhan Camii'ye gelmiş, arabamı ilk bulduğum boşluğa park etmiştim. Tekrar yola çıkmak için geri gelmek zorunda kalacaktım. Namaz sona erdiğinde dediğim şeyi yaptım. Ve o garip ihtiyara da o zaman çarptım. Camiden çıkan cemaat beni çığlık çığlığa ikaz etmeseler, esasında bu işi fark etmeyecektim bile. Çünkü arkama baksam da hiçbir şey görmüyordum. Büyük bir telaş içinde arabadan fırlayıverdim. Bazı gençler onu yerden kaldırmakla meşguldü. Daha sonra ihtiyarı şadırvana götürerek elini yüzünü temizlediler ve oradaki bir tabureye oturttular. Hemen koşa koşa yanına gittim, ellerine sarıldım. Hakkını helal et ne olur dedeciğim dedim. Sana çarpıp yere düşüren bendim ama Allah biliyor ki geriye baktığım halde ben seni fark edemedim, beni affet. Yaşlı adam o duruma rağmen gülümsüyordu. Fakat beni en çok şaşırtan husus, belki asırlık hayat yüküyle bükülerek yere paralel hale gelen vücuduydu. İşte bu yüzden belki de ben onu görememiştim. Zaten arka camdan bakılsa da görünmüyordu. Öyle bir kamburu vardı dedenin. Üstünü temizlemesine yardım ederken, "Merak etme iyiyim yavrum.

dedi. Allah'ın izniyle biz eski toprağız. Kolayca pes etmeyiz, üzülme. Onu zorla ikna edip hemen karşıdaki eczaneye götürdüm ve kanayan sıyrıklarını temizlettikten sonra cebine bir miktar para koymak istedim. Para bulunan elime çok büyük bir çeviklikle titrek avuçlarını hapsederken "Allah razı olsun evladım" dedi. "Ama bu kadar parayı alamam senden." "Bu kadar çok" demesinden parayı fazla bulduğunu anlamıştım. Yani hiçbir ihtiyacı yok diyemezdim. Bu yüzden ısrar edince verdiklerim arasından küçük bir miktarı aldı ve mahcup bir ifadeyle "Bu para şimdi benim mi yavrum?" dedi. "Elbette dedeciğim" dedim. "Ne demek? Eğer kabul ederseniz çok mutlu olurum." "Öyleyse" dedi, "bana bununla bir bilet alabilir misin?" İhtiyar adam bu teklifi karşısında şaşırdığımı görünce kendisini belki birkaç yaş daha ihtiyarlatan macerasını anlatmaya başladı. Hasta torunu için İstanbul'a gelmiş ve bir gece kaldıktan sonra Bolu taraflarındaki evine dönmek üzere yoluna çıkmıştı. Normal şartlarda cuma namazını Bolu'da kılacakmış. Fakat otobüsleri Adapazarı'na yakın bir yerde bozulunca namazı kaçmasın diye bizim oralara kadar gelmişti. Sözlerini tamamlamaya çalışırken "Biraz param vardı ama onu da abdest alırken çaldılar" dedi. Bütün namazım boyunca "Ya Rabbi, ben eve şimdi nasıl dönerim bu yaşlı halimle ve kime el açarım" diye ağlayıp durmuştum. Bu olaydan sonra veda etmek niyetiyle bir el sallandığını görsem, otobüse bindirerek bir hac yolcusu burukluğuyla uğurladığım o güzel, nurlu, ihtiyar amcayı hatırlarım. Bir de küçücük bir şey karşılığında o yaptığı duaları. Şimdi düşünüyorum da, ilk bakışta bize hoş gelmese de "Ne güzel" demişler. Mevlam neylerse güzel eylemez mi? Zaten yüceler yücesi merhametli Rabbimiz kendisi için meşakkat çeken hangi kulunu yarı yolda bırakmış ki?

fakir bir adam, her gün televizyonlarda boy gösteren ve ülkenin sayılı zenginlerinden biri şeklinde tanıtılan sanayiciye özenip onun gibi olmaya karar vermiş. Sık sık Allah'a yalvarıyormuş. "Ver ya Rabbi, ben bu fakirlikten bezdim, usandım artık." Adam bu işi aklına koyunca cebinde kalan son kuruşlarını yine zenginlerin yazdığı "Nasıl zengin olunur?" ya da "Zenginliğin sırları" gibi kitaplara yatırıp her birini dikkatlice okumuş. Okumuş ama açıkçası pek de bir şey anlamamış. Herhalde en iyi yol dedesinden duyduğu şeyleri yapmakmış. "Allah bütün duaları işitir" dermiş o nur yüzlü dedeciği. "Yavrum, ne istersen ondan istemelisin." Torunu mecbur kalınca bu yolu seçmiş. Üstelik de dua için para gerekmiyormuş. Bir cuma namazında sabaha karşı kılınan teheccüd namazının ve hemen arkasından yapılan duaların kıymetini öğrenince geceleri yatmamaya başlamış. Saatlerce namaz kılıp gözyaşları içinde dua etmiş. Bu arada kurbanlar da adamış tabii. Fakirlikten kurtulursa bir koyun, zengin sayılınca iri bir dana, köşeyi döndüğünde de bir deve kesecekmiş. Gelen miktara göre bu sayı daha da artabilirmiş. Paranın gelmesi geciktiğinde bu sefer de oruca niyetlenmiş. Her ayın 15 günü hiç aksatmadan oruç tutuyormuş. Üstelik de fazla bir şey yemeden. Sonunda bir deri bir kemik kalmış ama kendisine bir haller olmaya başlamış. Yakınlarına gayipten sesler duyduğunu, hatta bazen birileriyle konuştuğunu söyleyip duruyormuş. Duyduğu ses her neyse bir gün ona seslenip "Ey garip adam" demiş. "Özendiğin o kişiyi tanıyor musun?" Adam biraz düşünmüş. Bahsedilen kişiyi sadece ekranlarda gördüğünden nasıl yaşadığını, neler yiyip içtiğini, nerelerde gezdiğini pek bilmiyormuş. "İstersen daha yakından tanı," demiş ses. "Hem önceki hayatını hem de sonrasını." Ve manevi bir sinema gibi hayranlık duyduğu kişiyi görmüş. Perdeye ilk yansıyan o zenginin önündeki bir insan seliymiş. Adam hemen sormuş. "Bu kuyruk nedir acaba?" "Zengin adam işçilere aylık veriyor," denmiş. "Birçok fabrikasında karınca sürüsü gibi işçiler çalışır. Maaşları kendisi vermekten hoşlanır." Fakirin hayranlığı iyice artmış. Böylesine alçak gönüllü bir kişiyi ilk defa görüyormuş. Manevi sinemada manzaralar peş peşe sıralanmış. Biraz sonra farklı bir görüntü gelmiş perdeye. Zenginin elinde süslü bir bavul varmış. Yanında da birçok koruması elbette. Fakir olan hayranlıkla ona bakarken duyduğu ses bu sefer "Beğendiğin o kişi güzel bir tatile çıkıyor," demiş. "Mevsim henüz kış ama o sıcak bir yerde dinlenecek. Tabii ki güneşte de biraz bronzlaşacak." Fakir adam bir kez daha içini çekmiş. Çünkü o güne kadar ırgat gibi çalışmaktan hiç tatil yapamamış. "Ver Allah'ım ver," demiş sessizce mırıldanıp. "Ben de onun gibi bronzlaşayım, keyif süreyim." Fakir adam daha sonra o zenginin hayatından birçok tablo seyretmiş. Boğaz'daki muhteşem villasını, en son model 3-5 tane arabasını, bankadaki hesaplarını falan. Fukaracık hülyalara dalıp giderken o ses tekrar çınlamış. "İstersen farklı bir film koyalım," demiş. "Anlaşılan sen bu işten çok hoşlandın." "Evet," diye atılmış fakir adam. "Hoşlanmamak mümkün mü? Görüntü

0: indiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida.
3: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Nida. Radyo Nida.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekr yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyur.

olduğun gibi yine pazartesinde adın geçer. Hirayı vahyin kokusu sarar. Nur yağar nur dağına. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hirayı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla. En uygun

0: seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo

Gözlerinizden süzülen her damla yaşın, aslında ruhunuzdaki katılaşmış tortuları eritmek için gönderilen ilahi bir iksir olduğunu fark ettiğinizde, yenilgi sandığınız her şeyin birer zafere dönüştüğünü göreceksiniz. Bizler genellikle hayatı kendi istediğimiz kalıplara sokmaya çalışırken yoruluruz. Oysa kainatın mutlak mimarı olan Allah, bizim o daracık kalıplarımızı parçalayarak bize sonsuzluğun kapılarını aralamaktadır. Eğer bugün en çok güvendiğiniz dallar elinizde kaldıysa ve hayal ettiğiniz zirvelere ulaşamadıysanız, biliniz ki bu sizin zayıflığınızdan değil, o zirvelerin sizin ruhunuza dar gelmesindendir. Allah sizin kendi elinizle kurduğunuz o küçük ve dayanıksız dünyayı yıkıyor, çünkü üzerine ebedi bir nizam inşa etmeyi murad ediyor. Bu kutsal yıkılış aslında bir uyanışın ve kendinizi yeniden buluşunuzun muazzam bir başlangıcıdır. Zamanın durduğu ve kaderin sizi unutmuş gibi göründüğü o sessiz bekleyişlerde aslında bizzat Yaradan tarafından özel bir terbiyeye tabi tutuluyorsunuz. Çoğu zaman bir arzumuz gerçekleşmediğinde hüzne boğuluruz. Ancak İbn Arabi'nin o derin hikmet penceresinden baktığımızda görürüz ki Allah'ın vermemesi aslında en büyük vermesidir. Planlarınızın alt üst olması, kariyerinizin sarsılması ya da en yakınlarınızın size sırt dönmesi, kalbinizde sadece vahid olanın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir tasfiyedir. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan dünyevi safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe her zamankinden daha hazır hale geliyorsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu, aslında egonuzun, yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir rüzgardır. Siz kendinizi başarısızlık çukurunda hissettiğiniz an, aslında Allah'ın size, kendi gücünü bırak, benim sonsuz gücüme dayan dediği andır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okuyacak bir vakar kazanmanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük genişleme evresi için güç topladığı o sessiz ve mukaddes bekleme odasıdır. Maddi imkanların kısıtlanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Er-Rezzak ismiyle birebir muhatap kılan eşsiz bir fırsattır. Hafızanızın tozlu raflarında birer pranga gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık sadece bir duraktır, varış noktası değildir. Allah sizin her hıçkırığınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe, tevekkülün en büyük düşmanıdır. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru ve en nurlu makama taşıyacaktır. Şimdi bu muazzam ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kaderinize sonsuz bir güvenle gülümseyin. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanan sarsılmaz bir çınarsınız. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam vuslat, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir anda unutturacak kadar parlak ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı, kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu ebedi bir şifadır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık şah damarınızdan daha yakındır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun
ve yolunuz her daim nurlu olsun. Ruhun o en sarsıcı virajında, hayallerin birer birer elinizden kayıp gidişini izlemek, aslında sizi asıl cevherinizle tanıştırmak için kurgulanmış muazzam bir sahne değişimidir. Bizler insani bir refleksle, yıkılan her hayali bir yenilgi olarak etiketleriz. Oysa mutlak hakikatin diliyle konuşan İbn-i Arabi, Allah bir şeyi yıkarak yerine daha hayırlısını inşa etmeye başlamıştır der. Şu an içinde bulunduğunuz o belirsizlik ve hüzün denizi, aslında ruhunuzdaki tüm dünyevi kirleri temizleyen birer rahmet dalgasıdır. Eğer bugün kurduğunuz tüm binalar yerle bir olduysa, bu durum zemininizin sağlam olmayışından değil, Allah'ın oraya fani değil, ebedi bir saray dikmek istemesindendir. Bu mukaddes yıkım, sizin sahte limanlardan kopup, sonsuzluğun okyanusuna açılmanız için gereken ilk hamledir. Unutmayın ki, toprak deşilmeden tohum serpilmez ve ruh sarsılmadan ilahi sırra vakıf olunmaz. İçinizde kopan o sessiz fırtınanın, aslında sizi yanlış menzillere gitmekten alıkoyan bir emniyet kemeri olduğunu fark ettiğinizde, her şey değişecektir. Hayat yolculuğunda her planımız tıkır tıkır işleseydi, hiçbir zaman hu diyerek teslimiyetin o lezzetli suyundan içemeyecektik. Allah, sevdiği kulunun kalbine sadece kendi sevgisini yerleştirmek için bazen aradaki tüm aracıları ve sahte umutları bir rüzgar gibi savurur. Sizin hüsran dediğiniz o kapalı kapılar, aslında içinde ateş olan ve sizin görmediğiniz kuyulara düşmenizi engelleyen ilahi birer kilit gibidir. Maddi ve manevi her kaybınız, aslında sizi ağırlaştıran ve manevi yükselişinize engel olan birer prangadan kurtulmanızdır. Şimdi hafiflediniz. Şimdi asıl özgürlüğe, yani sadece Yaradan'a muhtaç olmanın o vakur onuruna her zamankinden daha yakınsınız. Kendi yetersizliğinizi bir yük gibi sırtınızda taşıdığınızı sandığınız o anlarda, aslında bizzat kudret eli tarafından kucaklandığınızı hissedin. İnsan ruhu bir elmas gibidir ve ancak en ağır basınçlar altında gerçek parlaklığına ulaşır. Yaşadığınız her başarısızlık hissi, egonuzun o sahte kibir kulelerini yıkan birer rahmani balyozdur. Allah sizin hayallerinizi yıktı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza, ebediyeti unutmanıza sebep olacaktı. Oysa şimdi size sunulan bu yeni yol, sizi kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir şahsiyete dönüştürüyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o kutsal bekleme odasıdır. Sizin için inşa edilen o görkemli gelecek, bugün döktüğünüz her hıçkırığın ve çektiğiniz her sızının tam merkezinde sessizce filizlenmektedir. Belleğinizde birer sızı olarak taşıdığınız o eski yenilgilerin tortularını artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirin ve ruhunuzun penceresini taze sabahlara açın. Allah size her nefeste yepyeni bir kainat ve her saniye taze bir ümit bahşederken, sizin hala dün kararan ufuklarda teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en değerli marifet hazinesi.

yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en değerli marifet hazinesini bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu mutlak hürriyet ve sonu ebedi bir şifadır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük şafak artık çok yakındır. Ruhunuz sonsuz bir sükunete ersin ve nurunuz daim olsun. Ruhun o en sarsıcı virajında, hayallerin birer birer elinizden kayıp gidişini izlemek, aslında sizi asıl cevherinizle tanıştırmak için kurgulanmış muazzam bir sahne değişimidir. Bizler insani bir refleksle yıkılan her hayali bir yenilgi olarak etiketleriz. Oysa mutlak hakikatin diliyle konuşan İbn-i Arabi, Allah bir şeyi yıkarak yerine daha hayırlısını inşa etmeye başlamıştır der. Şu an içinde bulunduğunuz o belirsizlik ve hüzün denizi, aslında ruhunuzdaki tüm dünyevi kirleri temizleyen birer rahmet dalgasıdır. Eğer bugün kurduğunuz tüm binalar yerle bir olduysa, bu durum zemininizin sağlam olmayışından değil, Allah'ın oraya fani değil, ebedi bir saray dikmek istemesindendir. Bu mukaddes yıkım, sizin sahte limanlardan kopup sonsuzluğun okyanusuna açılmanız için gereken ilk hamledir. Unutmayın ki, toprak deşilmeden tohum serpilmez ve ruh sarsılmadan ilahi sırra vakıf olunmaz. İçinizde kopan o sessiz fırtınanın, aslında sizi yanlış menzillere gitmekten alıkoyan bir emniyet kemeri olduğunu fark ettiğinizde, her şey değişecektir. Hayat yolculuğunda her planımız tıkır tıkır işleseydi, hiçbir zaman hu diyerek teslimiyetin o lezzetli suyundan içemeyecektik. Allah sevdiği kulunun kalbine sadece kendi sevgisini yerleştirmek için, bazen aradaki tüm aracıları ve sahte umutları bir rüzgar gibi savurur. Sizin hüsran dediğiniz o kapalı kapılar, aslında içinde ateş olan ve sizin görmediğiniz kuyulara düşmenizi engelleyen ilahi birer kilit gibidir. Maddi ve manevi her kaybınız, aslında sizi ağırlaştıran ve manevi yükselişinize engel olan birer prangadan kurtulmanızdır. Şimdi hafiflediniz, şimdi asıl özgürlüğe, yani sadece Yaradan'a muhtaç olmanın o vakur onuruna her zamankinden daha yakınsınız. Kendi yetersizliğinizi bir yük gibi sırtınızda taşıdığınızı sandığınız o anlarda, aslında bizzat kudret eli tarafından kucaklandığınızı hissedin. İnsan ruhu bir elmas gibidir ve ancak en ağır basınçlar altında gerçek parlaklığına ulaşır. Yaşadığınız her başarısızlık hissi, egonuzun o sahte kibir kulelerini yıkan birer rahmani balyozdur. Allah sizin hayallerinizi yıktı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza, ebediyeti unutmanıza sebep olacaktı. Oysa şimdi size sunulan bu yeni yol, sizi kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir şahsiyete dönüştürüyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o kutsal bekleme odasıdır. Sizin için inşa edilen o görkemli gelecek, bugün döktüğünüz her hıçkırığın ve çektiğiniz her sızının tam merkezinde sessizce filizlenmektedir. Belleğinizde birer sızı olarak taşıdığınız o eski yenilgilerin tortularını artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirin ve ruhunuzun penceresini taze sabahlara açın. Allah size her nefeste yepyeni bir kainat ve her saniye taze bir ümit bahşederken, sizin hala dün kararan ufuklarda teselli aramanız ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en değerli marifet hazinesidir. Sizin her gözyaşınız, gelecekteki huzurunuzun toprağını sulayan birer hayat iksiridir. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü size hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi hikmetiyle dokuduğu bir gerçeklik vaat ediyor. Bu kutsal, yeniden inşa sürecine tam bir sadakatle eşlik edin. Çünkü o fırça darbeleri sizi eşsiz bir şahesere dönüştürmek içindir.

Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz imanla doğrulun ve kaderinize derin bir muhabbetle tebessüm edin. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her saniyesi özel bir hikmetle planlanan ilahi bir sanatın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam vuslat, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar nurlu, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu mutlak hürriyet ve sonu ebedi bir şifadır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük şafak artık çok yakındır. Ruhunuz sonsuz bir sükunete ersin ve nurunuz daim olsun. Kendi ellerinizle diktiğiniz fidanların bir gece ansızın gelen fırtınayla kökünden söküldüğünü izlemek, kalbinizde tarifi imkansız bir boşluk açabilir. İnsan doğası gereği, inşa ettiği her şeyin baki kalmasını arzu eder. Ancak ilahi iradenin işleyişi, çoğu zaman bizim bu dünyevi arzularımıza set çeker. Eğer bugün hayallerinizin üzerine koca bir karanlık çöktüyse, biliniz ki bu karanlık sizi kör etmek için değil, ruhunuzun sadece nur ile görebileceği o gizli kapıları aralamak içindir. Allah bazen en sevdiği kulunun elindeki feneri bilerek söndürür. Ta ki kul bizzat ışığın kaynağına yönelmeyi öğrensin. Yıkılan hayalleriniz aslında sizi bu fani dünyanın sahte parıltılarından kurtaran ve Allah'ın sizin için murad ettiği o ebedi aydınlığa ulaştıran sessiz birer rehberdir. Zihninizde yankılanan o ağır yenilgi hissinin, aslında gelecekteki büyük zaferinizin en önemli harcı olduğunu fark ettiğinizde, her şeyin rengi değişmeye başlayacak. Bizler planlarımızı sadece bugünün dar sınırları içinde yaparken, kainatın mutlak sahibi bizim için zamanlar ötesini kapsayan bir nizam dokur. İstediğiniz bir kapı kilitli kalıyorsa, o kilidin ardında sizin henüz bilmediğiniz bir ateşin yandığını ve Allah'ın sizi şefkatiyle oradan uzak tuttuğunu düşünün. Kayıplarınız aslında birer eksilme değil, ruhun üzerindeki gereksiz fazlalıkların atılmasıdır. İbn Arabi'nin dediği gibi, kulun en güçlü olduğu an, Allah'tan başka hiçbir yardımcısının kalmadığını anladığı o mutlak acziyet anıdır. Şimdi tüm dayanaklarınızın çekilmesi, aslında doğrudan ilahi bir kudretle muhatap olmanız için açılmış mukaddes bir alandır. İç dünyanızda bir deprem etkisi yaratan hayal kırıklıkları, aslında nefsinizin sahte putlarını birer birer deviren manevi bir inkılaptır. Allah, sevdiği bir kalbin kendisinden başkasına aşırı bağlanmasına razı gelmez ve o kalbi sahte sığınaklardan soğutmak için bazen sert rüzgarlar estirir. Eğer şu an kendinizi terk edilmiş veya unutulmuş hissediyorsanız, müjdeler olsun. Zira siz şu an doğrudan doğruya Rahman'ın terbiyesi altındasınız. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü Allah sizin sadece küçük başarılarla yetinmenizi istemiyor. O sizi kainatın sırlarına vakıf olacak, kimseden minnet beklemeyecek kadar vakur bir ruh haline taşımak istiyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük genişleme evresi için güç topladığı o sessiz ve mukaddes bir demlenme süresidir. Hafızanızın kuytu köşelerinde sakladığınız o eski acıları ve sizi hayal kırıklığına uğratanların bıraktığı sızılı tortuları artık özgür bırakmanın vakti geldi. Dünün enkazı arasında eşinmek, sadece bugünün taze rahmetini görmenize engel olur. Allah size her yeni sabahla beraber yepyeni bir kainat bahşederken, sizin hala geçmişin karanlık sayfalarında takılı kalmanız, kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık yolun sonu değil,
sadece daha doğru bir yol için verilmiş bir yöndür. Sizin her gözyaşınız,

başarısızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, sadece daha doğru bir yol için verilmiş bir yöndür. Sizin her gözyaşınız, sonsuz bir huzurdur. Müjdeler olsun size. Zira emanetin asıl sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih şafağı artık ruhunuzda doğmak üzeredir. Zihninizi bir sis bulutu gibi kaplayan o yoğun belirsizlik hissi, aslında ruhunuzun eski alışkanlıklarından soyunup yepyeni bir hakikate uyanışının sancısıdır. Bizler genellikle hayatı kendi kontrolümüzde tutabildiğimiz sürece güvende hissederiz. Oysa Allah, kulunun sadece kendisine güvenmesi için bazen tüm kontrolü onun elinden alır. Eğer şu an hayallerinizin darmadağın olduğunu ve emeklerinizin havada asılı kaldığını görüyorsanız, bu durum sizin çabalarınızın boşa gittiği anlamına gelmez. Aksine, ilahi bir el sizin daha derin, daha sağlam ve daha görkemli bir temel üzerine yükselmeniz için sahte dayanaklarınızı temizlemektedir. Unutmayın ki, her büyük sanat eseri önce kaba bir mermerin yontulmasıyla başlar. Canınızın yandığı o anlar, aslında üzerinizdeki fazlalıkların atıldığı mukaddes birer dokunuştur. İç dünyanızda bir deprem gibi yankılanan hayal kırıklıklarını, birer kayıp olarak değil, asıl menzilinize ulaşmanız için verilmiş birer pusula değişikliği olarak görün. İnsan zihni kısıtlıdır. Biz sadece önümüzdeki duvarın sertliğini biliriz. Ancak Allah o duvarı

soğutur ki, o kul gerçek sıcaklığı ve ebedi dostluğu sadece onun varlığında bulabilsin. Sizin bitiş sandığınız her nokta, aslında ilahi bir başlangıcın en taze başlangıç noktasıdır. Kendi içinizdeki o kul, yalnızlık kuyusunda yankılanan sessizlik, aslında kainatın sahibiyle baş başa kalmanız için size sunulmuş en nadide fırsattır. Çoğu zaman kalabalıkların gürültüsü, kalbimizin sesini, yani Allah'ın bize olan fısıltılarını duymamızı engeller. Allah sizi bu gürültüden koparıp bir kenara çekiyorsa, bilin ki size özel bir sırrı, sarsılmaz bir vakarı ve kimseden minnet beklemeyecek bir ruh gücünü bahşetmek içindir. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte inciniyorsunuz çünkü parlıyorsunuz. Siz eksildikçe aslında beşeri prangalardan kurtuluyor, semavi bir hürriyete doğru kanat açıyorsunuz. Hiçbir zahmet yoktur ki sonunda bir rahmet, hiçbir darlık yoktur ki ardında muazzam bir genişlik gizlemesin. Belleğinizde birer yük gibi taşıdığınız geçmişin hüzünlü hatıralarını ve keşkeyle başlayan tüm pişmanlıklarınızı artık hür bir nefesle serbest bırakma vaktiniz geldi. Allah size her yeni nefeste 0 kilometre bir kainat ve her yeni günde bembeyaz bir sayfa ikram ederken, sizin dün yanmış olan ormanlara bakıp ağlamanız sadece vaktinizi ziyan eder. Başarısızlık dediğiniz şey, aslında doğruya giden yolda yaptığınız en kıymetli denemedir. Sizin her gözyaşınız, kalbinizdeki o katılaşmış yerleri yumuşatan ve orayı yeniden merhamet toprağına dönüştüren ilahi bir iksirdir. Endişe ve korku, kalbe ekilen şeytani tohumlardır. Oysa tevekkül, her şeyi çekip çeviren kudretin sahibine olan sarsılmaz bir teslimiyettir. O bir karıncanın yolunu karanlık gecede bir taşın üzerinde bile tayin ederken, sizi bu koca dünyada sahipsiz ve rızıksız mı bırakacak sanıyorsunuz? Şimdi tüm o hayal kırıklıklarını birer güç kaynağına dönüştürerek, kaderinizin size sunduğu o muazzam geleceğe doğru vakur bir adımla ilerleyin. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, her adımı özel bir hikmetle planlanan ilahi bir yolcusunuz. Allah hayallerinizi yıktı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada boğulmanıza, asıl cevherinizden uzaklaşmanıza neden olacaktı. Oysa şimdi size sunulan bu yeni istikamet, sizi ebedi bir saadete ve ruhsal bir dinginliğe taşımaktadır. Kalbinizdeki her sızıyı birer müjde gibi görün. Onlar sizin her saniye daha çok olgunlaştığınızın ve ilahi nura daha çok yaklaştığınızın kanıtıdır. İnşirah suresinin o ferahlatıcı rüzgarı ruhunuza dolarken, sadece Allah'ın sizin için en iyisini dokuduğuna tüm kalbinizle iman edin. Yolun sonu sadece bir hedef değil, mutlak bir vuslat ve sönmeyecek bir ışıktır. Geleceğiniz, bugüne kadar kurduğunuz tüm hayallerden daha görkemli bir vakarla sizi bekliyor. Zamanın ruhunuzu bir mengene gibi sıktığı, adımlarınızın her defasında boşluğa düştüğü o sancılı bekleyişler, aslında ilahi bir mimarın sizin için en görkemli sarayı inşa etmeden önce yaptığı zemin etüdüdür. Bizler fani gözlerimizle sadece yıkılan duvarları, sönen ışıkları ve yarım kalan hikayeleri görürüz. Oysa İbn Arabi'nin o engin marifet ikliminde her yıkılış, asıl olanın ortaya çıkması için bir zorunluluktur. Eğer bugün çok güvendiğiniz hayalleriniz, avuçlarınızdan bir kum tanesi gibi süzülüp gittiyse, bu sizin sahipsiz kaldığınızın değil, tam aksine bizzat kudret eli tarafından özel bir korumaya alındığınızın işaretidir. Allah kulunun çürük bir binada ikamet etmesine razı gelmez. Bu yüzden o, sizin derme çatma umutlarınızı bizzat yıkar ki, yerine sarsılmaz, nurani ve ebedi bir gelecek inşa edebilsin. Yıkım, ilahi bir başlangıcın ilk ve en sessiz feryadı.

adıdır. Kendi içinizde kurduğunuz o küçük dünyaların birer birer başınıza yıkılması, aslında sizi bu fani hapishaneden mutlak hürriyete kavuşturacak olan rahmani bir operasyondur. İnsan nefsi her zaman garantici bir tutumla sahte sığınaklar inşa eder. Bir makama, bir dosta ya da bir mülke sonsuzmuş gibi tutunur. Ancak Allah, kulunun kalbinde kendisinden başka bir ortağa asla izin vermez. Planlarınızın altüst olması ve çok istediğiniz yolların birer birer kapanması, aslında sizi yanlış menzillerden koruyan şefkatli bir settir. Siz bir kapının kilitlenişine ağlarken, Allah o kapının ardındaki felaketi bildiği için sizi oradan uzak tutar. Bu bir mahrumiyet değil, bizzat Ya Hafız isminin üzerinizdeki tecellisidir. Sizin başarısızlık dediğiniz o hüsran dolu anlar, aslında ilahi iradenin sizi çok daha büyük bir fete hazırlamak için verdiği birer nefes molasıdır. Ruhunuzun derinliklerinde yankılanan neden her şey bitti? Ya Dağbıca! Sorusu, aslında ruhunuzun kemale ermesi için gereken o mukaddes doğum sancısının sesidir. Allah seçtiği kullarını sıradan bir hayatın sığ sularında bırakmaz. Onları fırtınalarla pişirir, derin denizlerin vakur kaptanlarına dönüştürür. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki sahte benlikleri ve kibrin tozlarını yontan birer elmas bıçaktır. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan dünyevi safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe her zamankinden daha hazır hale geliyorsunuz. Bu süreçte hissettiğiniz o yakıcı yalnızlık, aslında meleklerin bile gıpta ettiği ilahi bir başbaşalıktır. Allah sizi dünyadan soğutuyor, çünkü sizi bizzat kendi aşkıyla ısıtmak, kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir iradeyle donatmak istiyor. Belleğinizin karanlık odalarında birer yük gibi taşıdığınız o eski haksızlıkları ve yarı yolda bırakılmanın verdiği sızılı izleri artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Dünün enkazı arasında eşinmek sadece ruhunuzun bugünkü taze rızkını ve yarının muazzam bereketini görmenize engel olur. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakıp kederlenmeniz, kendi kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, sadece daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer hayat iksiridir. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden kovun. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle nakşettiği muazzam bir kadere doğru en ince ayrıntısıyla hazırlamaktadır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha sonsuz bir teslimiyetle bakın. Siz artık dünyanın sığ ve basit beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, her adımı özel bir hikmetle planlanan İlahi bir tasarımın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı, ruhunuzun her zerresini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sönmeyecek bir hakikat ışığıdır. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti ve o büyük fetih artık ruhunuzun şah damarından daha yakındır. Kalbiniz ebedi bir sükunetle şereflensin.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecetel rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediye

0: Lerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediye.
1: Pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendense bir caddesinde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Burası Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, merhameti, affı, bağışı ve selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte bizlere lütfeden Rabbimize şükürler ediyor ve yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Nisa suresinin 44 ila 48. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri şimdi. Nisa suresi 44 ila 48. ayet-i kerimeler.

nizamın, Ali'nin ashabının, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan İslam'ın ilk şehitleri, başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın, ilimleriyle amil, geride bıraktıkları eserleriyle bizlere yol gösteren, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam'ın, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 44. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar onlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Bu ayet-i kerimede kendilerine kitaptan ifadesiyle kitabın ilminden

yoldan çıkmanızı istiyorlar. Bu ayet-i kerimede kendilerine kitaptan ifadesiyle kitabın ilminden Müslüman olmalarını engellemeye çalışan iki Yahudi bilgini hakkında nazil olmuştur. Ne yapıyorlar ki onlara bakılsın denilmiş ve buna kendilerine verilen hidayeti bırakarak sapıklığı satın alıyorlar şeklinde bir cevap verilmiştir. Ve ayet-i kerime devam ediyor ve onlar sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Yani ey müminler, onlar kendi sapıklıklarıyla yetinmeyip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını gizlemek suretiyle sizin de Hakk'a ulaştıran dosdoğru yoldan çıkmanızı istiyorlar. Bunu bütün insanlar kendi dinlerinden olsun, herkesin idaresi onların elinde bulunsun ve herkesten faydalanabilsinler diye istiyorlar. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimeden sonra gelen 45. ayette Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor ilahi buyruğuna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah elbette düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Ayet-i kerimede geçen Allah sizin bütün düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir ifadesi, bu Yahudiler de sizin düşmanlarınız arasındadır manasınadır ve Allah Teala onlara karşı daima teyakkuz halinde olmanız ve onlarla iç içe girmekten sakınmanız için onların size karşı duydukları düşmanlığı ve size yapmak istediklerini haber verdi. Allah Teala onların hallerini ve işlerinin nereye varacağını daha iyi bilir. Bütün iş ve maslahatlarınızı tekeffül eden yahut sizi seven gerçek bir dost olarak Allah yeter. Her yerde yardımcı olarak da Allah yeter. Şu halde ona güvenin. Onun dostluğu ve yardımıyla yetinin. Ondan başkasını dost edinmeyin. Yahut onlara ve size yaptıkları kötülüklere aldırış etmeyin. Çünkü Allah Teala onların kötülük ve hilelerine karşı size yetecek bir yardımcıdır. Bu ayette hem vaat hem de bir tehdit vardır diyor müellifimiz. Ayet-i kerimede geçen Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir ifadesine gelince, dolayısıyla Allah'tan başkasını ve ondan başka varlıkların hakkını gözetmeye teşvik ederek sizin için ve Hakk'ın yolunu kesmek, sizi ondan geri çevirmek ve Allah'tan yüz çevirtmek için yaptıkları nasihatlerini kabul etmeyin. Allah'ın size emrettiği konularda ona itaat edin. Müfessirimiz diyor ki, bu iki şeyi, yani sapma ve saptırmayı kendinde toplayan kimsenin halinden daha kötü ve daha çirkinini göremezsin. Bunlar en çok insanların elindeki nimetlere tamah edip onlara yağcılık yaparak saptıran bilginlerde bulunur. Öyleyse yağcılığın ortadan kalkması tamahı kesmeye bağlıdır. Rivayet edilir ki bir şeyhin bir kedisi vardı. Komşusu olan kasaptan her gün işkembe vesaire şeyler alır, kediye yedirirdi. Şeyh, kasabın bir kötülük işlediğini görünce evine girip önce kediyi salıverdi. Sonra kasabın yanına gidip yapmakta olduğu kötülüğü reddettiğini bildirdi. Bunun üzerine kasap, "Ben de bundan sonra kedine bir şey vermem," dedi. Şeyh buna karşılık, "Ben zaten kediyi salıverdim de öyle geldim," diye karşılık verdi. Şeyhin bu sözü aynen şuna benzemektedir. İnsanların gönlünü hoş tutma arzusunda olanlar,